0: Murano'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Rubio, bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Gözler o toplantıya kimin katılacağında. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran'da toplanacak. CHP'li 3 milletvekili ara buluculuk için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile ayrı ayrı görüştü. Öte yandan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler Ankara'ya gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Biz güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz, dedi. Samsun'da demir-çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Bodrum'da 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, bugün İstanbul'da son yolculuğa uğurlanacak. Bolu Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi. Başkan Tanju Özcan'ın 236 yıla kadar hapsi isteniyor. Adalet Bakanı Gürlek, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını hedefliyoruz, dedi. AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt il başkanları ve yönetim kurulları değişti. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İsrail ile Lübnan, ABD öncülüğünde ateşkes konusunda uzlaştı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Dilan, Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, Çeşme'de silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu, 6 polis gazdan etkilendi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakanın iptali istemini bugün esastan görüşerek karara bağlayacak. ABD'den Küba'ya bir yasak daha. Küba, ülkede Visa ve Mastercard kartlarıyla işlem yapılamayacağını duyurdu. Avustralya'da Norveç Prensesi Alexandra'ya arkadaşlık teklif eden 63 yaşındaki adama uzaklaştırma cezası verildi. Telefondan otomobile fiyatlar yükselebilir. ABD'li kuruluşlar, yapay zeka veri merkezlerinin bellek çiplerine yönelik hızla artan talebin tüketici ürünlerinde fiyat artışlarına ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
7: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
2: Binnur ben.
3: Binnur, hoş geldin, ne yapıyorsun?
2: Binnur, Binnur.
4: Zinnur ne be? Hani Binnur'un başında B değil de Z olanı.
2: Evet, Binnur.
4: Ne oldu, nüfus memurunun eli mi kaydı?
2: Hayır, babam özellikle seçmiş.
4: Özellikle bir de.
2: Çünkü dört kız kardeşiz. İknur, Günnur, Zinnur, Şennur.
4: Ay ne kadar yaratıcı. Zinnur, bir şey diyeceğim. Sen istenmeyen çocuk olabilir misin?
2: Hayır, kesinlikle.
4: Yanlış anlama. Sadece ne bileyim böyle Binnur değil de Zinnur. Hani şey gibi. Bazı markaların çakmaları oluyor ya. Sen sanki böyle hani yan sanayi gibi.
5: Bütün Türkiye günaydın.
4: Mehmet abi şu anda koronun içinde solo yaparak kendini göstermeye çalışan müzisyen gibi.
6: Evet, aynen öyle. Seni seviyoruz.
4: Eyvallah, sağ ol. Hadi kapat hadi. Aman, aman.
7: 7 ay bir bebeğim var.
4: Adı ne?
7: Adı Naci Berkay.
4: Naci Berkay. Naci babanın adı mıydı?
7: Evet, nereden anladın ya?
4: Yani, konuşturma beni. Çünkü ben ağzımı açınca çok kırılıyorsunuz bana.
7: Vallahi anladın hemen bahsediyorum.
4: Neyse ya. Berkay'da kurtarmışsınız biraz.
7: Aynen kurtardık.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: geliştirilirimiz amme hizmeti gibi. Bedava sabah eğlenceniz an itibariyle başladı. Radyolarınızdan.
1: Doğan Canlı yayında.

Tarihler 4 Haziran günlerden ne? Perşembe. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte geldik buradayız. Ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım her şey yolunda, keyifler yerindedir. Artık Haziran'a girmemizle resmi olarak yaz ayları başladı diyebiliriz ve hakikaten tam da böyle Haziran'la beraber yaz kendini gösterdi. Yani geçen hafta hani bayramda bile böyle havalar bir pusluydu görece. Hani bu kadar kendimizi daha iyi hissettiğimiz havalar değildi. Artık üstümüzde başımıza ekstra en azından gündüz vakti bir şey giymemize almamıza gerek yok. Falan filan ama ne kadar faydalı sohbetler ediyorsun Doğancan. Eleme bir sen fark ettin. Ama ne diyeyim işte ya. Günaydın. Ben de bilirdim sıkıcı. Efendim yine sizlerle beraber güzel bir günü karşılıyor olmanın haksız kıvancıyla bugün yine saat 10 oluncaya dek birbirinden özel eserlerle mıy. O kolay. Onu babam da yapar. Gel. Sıkıyorsa benim gibi böyle deli gibi ucunun nereye gittiği belli olmayan cümleler kur. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa. Sadece dur bakayım kaç dakikaymış bu şarkı. Ana kısa. 2,5 dakika. Bu ara taktığım bir şarkı var ya onu çalacağım şimdi. O şarkı bittiği gibi gelen mesajları paylaşmaya başlarım valla. Teker döner arkadaşlar. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-90-80 0531-785-90-80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı nereden dinlediğinizi neler yaptığınızı yazın yollayın. Ben de hemen şarkının ardından hızlıca mesajlarınıza bakayım.

Ay ay ay ay, maşallah maşallah, herkes gelmiş. İyi hadi, uyanmışsınız. Ankara'dan Yenal, günaydın. Sabah sporu yapıldı, güne erken başlayanlardanız demiş. Helal olsun be, biz daha gözümüzü yeni açtık, adam spor yaptım diyor. Güzel. Gayrettepe'den Merve, günaydın. Her sene bu mevsimde aklıma gelen istifa fikri yine canlanıyor Doğancan demiş. Hava güzelleşti diyedir ya, ama değirmene de su lazım Merve, unutma.

şansına yazıyorum Beren ve Kutay için. Onlara hem anne hem baba olmaya hazırlanıyorum diye Alanya'dan mesaj yollamış. Nur Hayat, selam, günaydınlar. Tekirdağ'dan Murat yazmış. Ne bu, fotoğraf yollamış bana. Arabanın içinde yolu çekmiş. Arabam var mı diyorsun? Güzel, hadi. Selam, Trabzon'dan Tayfun, kızım ve eşimle kahvaltı yaparken sendeyiz Doğancan. Ay, enerjin hiç bitmesin Doğancan demiş Güler, Ankara'dan dinliyor. Bir gün var ya, sizin bir nazarınız değecek bana. Bir şey söyleyeceğim, bana bu normalmiş gibi geliyor. Yani ben en büyük şansım, ekstra bir çaba sarf etmiyorum aslında baktığınızda. Yani ben buyum. Tabii ki yayında olduğum için ekstra vitesi böyle 3'e falan takıyorum. Ama hani günlük hayatımda da ben hep böyle yüksek enerjide bir insanımdır. Siz niye ayağınızı sürüyorsunuz? Esas soru bu bence. Hani ben enerjik değilim de siz bence ayakta yatıyorsunuz. Stockholm'den selamlar diyor sevgili Mustafa. Günaydın. Ankara'dan Betül yazmış. Kızım İnci, oğlum Hasan'la her sabah okul yolunda sendeyiz Dancan. Almanya bugün tatil. Evden de seni dinliyoruz demiş Arzu. Ne tatili? Günaydın. 01 Adana, serin bir sabah ama biraz kavrulacağız. Günaydın diyor Neslihan, Adana'da da o gerçek sıcaklar başladı muhtemel. Samsun'dan Züleyha, radyoyu açtığımda içten gibi içten gibi görünüp kendini öven radyoculardansa senin bu enerjin çok çok çok daha iyi demiş Züleyha. Ben de çaktırmadan övüyorum kendimi. Kız, bana mı laf soktun yoksa sen dolaylı yolda? Günaydın. Çocuklar can kulağıyla seni dinliyor. Öğrencilerimize bir selam diye, servis galiba değil mi bu? Evet, servisten, Şanlıurfa'dan öğrenci servisinden dinliyorlarmış. Elif, Su, Beril, Habib, günaydın çocuklar, selamlar. Şu an işe gitmek için hazırlanan canım Lütfiye'me günaydın demiş İlyas. Günaydın. Günaydınlar. Sabahları tüm Türkiye'nin enerjisi oluyorsun vallahi. Selam. Beyoğlu'nda İBB çalışanlarından selam diyor sevgili Mustafa. Günaydınlar. Bayram tatilinde Fethiye'ye geldin. Sana Instagram'dan yazdım. Kızlarımı getirecektim. Seninle tanıştırıp sürpriz yapacaktım ama mesajıma dönmedin. Açıkçası kırıldım. Her sabah güne senle başlıyoruz demiş sevgili Cihan. Cihan, ama yani neye kırıldın? Ben tatile gelmişim. Oturup ben çocuklarınızı mı eğleyeceğim tek tek? Bir sürü yazan çizen oldu. Ben şimdi sana yazsam öbürüne yazmadım diye ona ayıp olacak. En güzeli, hiç kimseye yazmadım. Fethiye'de bu arada bir sürü dinleyicimle de karşılaştım. Öyle selamlaştığım, ayaküstü sohbet ettiğim insanlar oldu. Ama yani şimdi ben 3 günlüğüne gelmişim kafa dinlemeye. Öyle mi Cihan? Tamam, nerede buluşuyoruz diye ben sende ne yazıyordum? Bir de kırılmış. Vah vah vah. Bizim öyle bir hizmetimiz yok Cihan. Denk geleydik büyük bir memnuniyetle.

bak şimdi listede de görünce hazır aklıma geldi. Bak nasıl denk geldi. Listede de aslında karşıma çıkmaz. Bir tane böyle şarkıcı, şarkıcımsı biri var, tamam mı? Şöyle özet geçeceğim hikayeyi. Biriyle birinin çok ağır kritiğini yaptım. Dün sabah. Dün sabah tabii, evet. Ben yayındayken böyle reklam arasında yazıştık. Ya gördün mü bilmem ne falan filan. O bana bir şey yolluyor, ben ona bir şey yolluyorum falan. Ondan sonra bu kritiğini yaptığım kişi de bu arada şey, tanınan bir şarkıcı. Onunla başka çok da tanınmayan, hani siz adını versen mesela tanımazsınız. Öyle birinin, söyleyeyim hadi, dedikodusunu yaptık. Ve ben bu kişiyi böyle nereden baksanız bir 6 senedir 7 senedir falan hiç görmedim. Hiç görmedim. Ne yapıyor, ne ediyor falan filan. Hani fiziki olarak hani yıllardır tanıyoruz birbirimizi de, öyle hani merhaba merhaba. Çok böyle aman aman arkadaşım değil o. Kritiğini yaptığımız kişi. Şuraya bağlayacağım.

dün yayından sonra böyle benim Muhit'te işte şey markete gittim, alışveriş yapıyorum diye onları gezerken yandan gel, aa Doğancan dedi. Görüyor musun enerji nasıl çekti? Yemin ediyorum. Orada hemen şeyden bir endişe ettim. Böyle sanki benim sabah 3-5 saat önce yazıştığım şeyler suçüstü yakalanmış gibi. Ne yapıyorsun ya burada dedim. Neyi dedi, ben de burada oturuyorum falan. Hiç görmedim seni dedim. O da dedi ki işte falan dedi. Aman dedi, duman dedi. O an ben içimden şey düşünüyorum. Acaba söylediklerimi bir yerden duymuş olabilir mi diye. Bak madem korkacaksın niye dedikodu yapıyorsun değil mi daha önce? Şuraya bağlayacağım. Böyle birileriyle alakalı çok uzun zamandır hiç görüşmemiş olalım, hiç böyle denk gelmemiş olalım. Ben böyle içimden bile geçirsem bir şekilde karşıma onunla alakalı bir şey çıkıyor. Yani nereye bağlayacağımı bilmiyorum şu an. Öyle aklıma geldi şimdi görünce burada onu bir anlatayım dedim. Ama zaman doldu işte, iyi reklama gidecektim, o aradaki boşluğu doldurmuş oldum. Öyle yani. Ya şimdi dinliyorsa, bu saatte hayatta değil, kalkmaz da, ya dinliyorsa gerçekten ay senin çenenin bağına be Doğancan. Ay aman bana ne be, doğru kesin o, hani kıvıramam da markette ben aynı anda kaç tane kişiyle karşılaşabilirim, hem şarkıcı olacak hem benim orada hem ben bir de sohbet etmiş olacağım falan. Bir yere bağlayacaksın inşallah yazmış Sude. Bağlamıyorum, bıraktım böyle hadi. Şimdi bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Notlarıma baktım. Bayağı da olmuş bu konuyu işlemeyeli. Bu da beni mutlu etti tabiisi. Bu sabah yayında aslında bir nevi birbirimize de referans verdiğimiz bir konu başlığımız var. Nedir o? Dost kazıkları. Doğancan bana ne yaptılar biliyor musun? Doğancan benim 20 yıllık bir dostum vardı. Sen bir gün benimle ilgili arkadaşıyla dedikodusunu yakaladım, dedikodumu yapmış. Markette karşılaştım onunla Doğancan. Kafasını peynir reyonuna soktum. Falan filan gibi. Böyle hani varsa eğer maruz kaldığınız türlü dost kazıkları buyursunlar. Hayat hepimize türlü sınavlar sunuyor. Bu sınavları da aslında birileri aracılığıyla bize sunuyor. Yani doğrudan hayat bize bir şey yapmıyor. Bizim seçimlerimiz, bizim doğru zannettiğimiz birçok yanlışın tezahürü bizim mücadelemiz haline dönüşebiliyor. Bu sebeple ya benim artık hakikaten dönüm noktam olmuştur bu hadise diye anlatabileceğiniz bir dost kazığı hikayeniz varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir ama özet bir şekilde yazın. 531 785 90 80 dileyenler buradan da yazabilir. Dünya

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bire

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

aldım ya ama öyle değil. Şöyle geçen internette bir şey gördüm, böyle o eski şaka oyunları vardı ya. Benim çocukluğumda vardı, biz bakkaldan alıyorduk. Kötü koku bombası diyeyim, anlayın siz. Böyle basıyorsun, şişiyor paket patlıyor, sonra leş gibi bir koku sarıyor etrafı. Bir şey bombası derler ona, ben ona kötü koku bombası diyeyim yayında, anladınız. Ondan sipariş ettim 5-6 tane, böyle arkadaşlarıma şaka yaparım diye. Aa, kargo gelmiş, ben de reklam arasında gittim mutfakta. İşte Nazlı var, Namık var, işte arkadaşların arasında dedim size bir sürprizim var. Ne dediler, aldım attım patladı bom. Herkes bir yere kaçtı, bir şey zannetti. Gittim kokluyorum hiç, aldım paketi iyice burnuma kadar soktum. Asla kokmuyor. Asla. Tanesine de 200 TL verdim ya. Ne yapacağım? Bunu da patlatsam mı? Stüdyoda patlatmayayım ama neyse. Daha ona kadar buradayım. Belki bu kötü kokanıdır. Evet sevgili dinleyicilerim, bu sabahın yayın konu başlığı dost kazı. Varsa eğer başınıza gelen türlü kazık hikayeleri buyurun. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın 0531 785 90 80.

0: Hadi siftahımızı atalım artık. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğan Bey. Ben Ali.
0: Hoş geldin İstanbul. Ali.
1: Merhaba.
0: Selam. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım lütfen.
1: Pardon. Sanıyordum. Yoldayım. Evet. Şu an hemen kenara çektim.
0: Tamam. Rahat rahat konuşalım. Tanıyalım Ali. Ne iş yaparsın?
1: Ben profesyonel gemi kaynakçısıyım.
0: Oo, radyoyu da kapatır mısın Ali ya? Bütün kuralları ya, herkese tek tek mi söyleyeceğim?
1: Pardon.
0: Haklısınız, yoldaydım. Evet Ali, tamam, bugün dost kazıklarından bahsediyoruz. Nedir başına gelen olay?
1: Evet, kısaca özet geçmek istiyorum. Bir tankerle, bir petrol tankeriyle İran'a gittik. Petrol almaya 7 kişi gittik. Hepsi benim köylüm arkadaşlarımdı, samim olduklarım. Geldik, İzmit'te bıraktık, tekrar geri dönecektik gemiyle. Geminin kalkış saati geldi. Ben bekliyorum, beni aramadılar. Şirketi aradım. Dediler bir kişi ayrılmak zorundaymış. Onu da beni ekmişler açıkçası.
0: Nerede bıraktılar seni?
1: Yani normalde ben evde bekliyordum. Petrol İzmit'te rafinerde gemi boşaltıp tekrar binip tekrar İran'a gidip petrol alıp gelecektik. O arada ufak tefek tamiratlarını yapıyorduk gemiyi.
0: Tamam. Yani seni nerede mahsur bıraktılar?
1: Ben evdeydim. Hani hayat bekliyorum. Beni çağırmadılar. Bir kişi ayrılacakmış. Beni diskalifiye etmişler aralarında. 6 kişi tekrar gemiyle gitmişler. Sonra beni de bir burada İstanbul'da birisi arayıp duruyordu, kaynakçı lazım diye. Ben de gittim oraya. İyi ki de gitmişim. O benim büyük hayatımın dönüm noktası oldu. Çünkü normalde yövmiyeci, aylıkçı çalışıyordum kaynakçı olarak. Orada serpantin otellerle, tekstillerle ilgili sistemi öğrendim.
0: Çok daha güzel bir fırsat çıktı karşına oraya gitmediğin için. Güzel işte. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. İyi ki o zaman atmışlar o senin kazık olarak değerlendirdiğin şeyi.
1: Bu sayede dünyayı dolaştım. Bütün dünyaya gittim ondan sonra. Kendi işimi kurdum. Şu anda... Yani Allah'a şükür arabamı, evimi, her şeyimi aldım. Gayet çok iyi durumdayım.
0: Ay maşallah, ne güzel Ali. Vallahi bak, sen şimdi böyle doğrudan pozitif, hemen o gün böyle bir şeyle karşılaşmışsın da bizim için çok böyle hayra dönen bir hikayesi olmasa da bize kazık atan insanlar bize aslında hayata dair birçok şey öğrettiği için belki kulağa abes gelecek de en çok bizim tadımızı kaçıran, bizi üzen, arkamızdan iş çeviren insanlara teşekkür etmemiz lazım. Çünkü gözümüz açılıyor onlar sayesinde. Neyin ne olduğunu görüyoruz. Biraz tabii paranoyaya bağlıyor insan. Herkese acaba bu da mı şerefsiz gözüyle bakıyorsun belki, ama yine de temkinli olmayı öğreniyorsun.
1: Yok, ben gayet pozitif bir insanım. Hayatımda hep öyle çok kazıklar yedim. Borçlar verdim, alamadım, şu bu. Yani önemli değil. Hayatta her şeyle karşılaşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Ama bu benim çok büyük bir hayat.
0: Güzel. Ne güzel.
1: Oldu.
0: Evet, iyi bir kazık olmuş diyelim o zaman. Afiyet olsun abi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Ya Doğancan, bana ne yaptılar biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa hiç unutmam, dostum bildiğim kişi bana şöyle bir iş yaptı diye anlatabileceğiniz ne varsa. Böyle de bir şey görmedim. Hem kazık hikayelerinizi anlatın deyip hem de alttan şak şuka. Ne güzel attılar ama kazık. Ben bu şarkıyı başlattım da haberlere gitmem lazım ya. Neyse, dur bir kuple dinleyelim en azından. Haydi uyanamayan açsın gözünü.

0: Evet, bu harika esere ara verip haberlere gidiyoruz. Hemen ardından sohbete devam edeceğiz. Mesajlarınıza bakacağım. Telefonlarla az sonra burada.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Rubio, bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak, dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Gözler o toplantıya kimin katılacağında. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran'da toplanacak. CHP'li 3 milletvekili ara buluculuk için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile ayrı ayrı görüştü. Öte yandan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler Ankara'ya gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Biz güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz, dedi. Samsun'da demir-çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Bodrum'da 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, bugün İstanbul'da son yolculuğa uğurlanacak. Bolu Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi. Başkan Tanju Özcan'ın 236 yıla kadar hapsi isteniyor. Adalet Bakanı Gürlek, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını hedefliyoruz, dedi. AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt il başkanları ve yönetim kurulları değişti. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İsrail ile Lübnan, ABD öncülüğünde ateşkes konusunda uzlaştı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Dilan, Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, Çeşme'de silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu, 6 polis gazdan etkilendi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakanın iptali istemini bugün esastan görüşerek karara bağlayacak. ABD'den Küba'ya bir yasak daha. Küba, ülkede Visa ve Mastercard kartlarıyla işlem yapılamayacağını duyurdu. Avustralya'da Norveç Prensesi Alexandra'ya arkadaşlık teklif eden 63 yaşındaki adama uzaklaştırma cezası verildi. Telefondan otomobile fiyatlar yükselebilir. ABD'li kuruluşlar, yapay zeka veri merkezlerinin bellek çiplerine yönelik hızla artan talebin tüketici ürünlerinde fiyat artışlarına ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem Otoyolu'nun Muallimköy'le Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
6: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Mustafa Hocam, Mela mı dediniz, Mela mı dediniz?
2: Süper FM'de herkese yeniden bir kez daha günaydın.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
2: Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Hepimiz en azından bir kez dahi olsa güvendiği dağlara kar yağanlardanızdır. Aa, dur o şarkıyı çalayım ben. Burada var mı bakayım? Ne? Evet, bakayım ne var ne var ne var. Yok burada. Ama engel mi? Hayır. Bir saniye.

Dost kazı hikayelerine maruz kalanlar, bugün sizin gününüz. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Neydi benim o çalmak istediğim ve bulamadım bir dakika dedim ve şimdi alttan çaldığım şarkı Ben Deniz söylüyor. Güvendiğim dağlara kar yağdı.

0: 90'lı yıllarda bu şarkının versiyonu çok daha yavaş, ağır bir versiyonuyla dinlemiştik ama 2010 civarı çıkardı galiba. Bir albümle Bendeniz Best Of albümünde yeniden düzenledi. Ve işte yok 2017 miymiş? 2015'ten sonra çıkardı diyeyim yani bu versiyonu. Evet. Dün çocukluk arkadaşımın nikahı vardı Doğancan ve birbirimize söz vermiştik birbirimizin nikah şahidi olacağız diye. Başkasını şahit yaptı. Ona hiç belli etmedim ama çok üzüldüm demiş Emine. Aman Emine, millet ne kazıklar görüyor, bu ne? Bir şey olmaz, boş ver. Marmaris'ten selamlar, okul servisinde dinliyoruz demişler. Nuran, Murat, günaydın çocuklar. Selamlar. Ensar yazmış Düzce'den, selamlar. Doğancan, elden kazık yemek bir yerde unutulur da aynı anadan doğduklarından yediğin işte o çok koyuyor adama demiş Sezgin. Ya. Arkadaşım. Ne? Bunu geçelim. 15 yıllık çocukluk arkadaşım beni tanıştırdı. Başka bir kızla arkadaşına beni önce övüp sonra onunla görüştükçe bizi kıskanıp onu kıskandığımı, onun da beni kıskandığını anlatıp bizim aramızı açmaya çalışıp buluştuklarına beni çağırmayıp ailem hakkında bile yalanlar söylemiş. O kız hakkındaki ailevi meseleleri de bana anlatıyordu. Bir gün yine buluşup işte Esra seni istemiyor deyip beni çağırmadılar sonra falan filan. Ay ne kadar uzun ya. Ne oldu? Yeni bir arkadaş buldu. Seni sattı yani özetle. Doğru mu anladık? Yozgat'tan Semra, günaydın. Bu çok büyük bir şey, kötülük mü acaba? Bilemedim. Çünkü şöyle düşünün. Tabii ki hani dostum dediğin insanla artık böyle yıllandıysan böyle şeyler tatsız olabilir de. Yani hepimizin hayatının belli dönemlerinde daha sıkı fıkı olduğu insanlar var. Değişiyor dönem dönem. Atıyorum benim 10 sene önce çok sık görüştüğüm insanlar şu an ayda yılda bir gördüğüm insanlar haline dönebilir. Hepimizin hayat seyri farklı ilerleyebiliyor. İş, güç, belki evlilik oluyor, belki başka şehirlere gidiliyor. İşte türlü türlü sebeplerden uzaklaşabilirsin. Ama doğrudan bir planlı, niyetli bir kötülük yapmadıysa ona kazık diyebilir miyiz acaba? Alo?
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın.
1: Adım Ajda. İstanbul'dan arıyorum.
0: İstanbul'dan kim? Ajda mı?
1: Ayla.
0: Ayla, hoş geldiniz. Araç kiti ya da hoparlörle konuşuyorsunuz muhtemel, o yüzden biraz zor anlıyorum.
1: Evet, araç kitiyle konuşuyorum. Muhasebeciyim, önce onu söyleyeyim.
0: Tamam, ben de önce şu şarkıyı çalayım. Kolay gelsin. Peki Ayla Hanımcığım, nedir acaba dost kazı hikayemiz?
1: Şimdi aslında şöyle anlatayım. Benim çocukluğumdan itibaren birlikte olduğum bir arkadaşım vardı. Aile hayatlarımızı, arkadaşlarımızı, tabii ki de genç kız olduğumuz için erkek arkadaşlarımızı, her şeyimizi biliyorduk.
0: Tamam.
1: Belli bir süre sonra yaşadığı ilişkilerde ve evliliğinde sorun yaşadı. Ben de hayat desteği vermeye çalışıyorum. Ama ilerleyen sürede öğrendim ki bu sevgili can dostum benim bütün erkek arkadaşlarımı, bütün akrabalarımı aramış ve erkek arkadaşlarımla bilimum ilişkilere girdiğini öğrendim. Ve sonrasında da ben olmaya çalıştığını fark ettim. Ailemde ve diğer tarafta benim ona destek olmaya çalıştığım her şeyi bana karşı kullandığını öğrendim. Tabii ki bu tek taraflı değil. İlişki kurduğu ve diyalog sağladığı eski erkek arkadaşlarım da bu konuda suçludur.
0: Peki bir dakika, eski erkek arkadaşlarım detayını verdiğin için soruyorum sana. Uyduruyorum, 5 sene içerisinde diyelim ki görüştün sen 3 kişiyle. Bu 3 kişiyle eş zamanlı onlara yürümüş mü, yoksa onlarla senin ilişkin bittikten sonra mı onlara yazmış?
1: Bittikten sonra. Benim bütün eski erkek arkadaşlarım ne kadar da kıymetlilerse, nasıl da özellerse artık bilmiyorum.
0: Senin elindeydi ya bacım.
1: Evet, sonuç olarak böyleydi yani bayağı uzunca bir süre, hani bunu sonradan da fark ettim. Fark ettiğinde ne yaptınız diyeceksiniz, hiçbir şey yapmadım. Üzüldüm mü? Tabii ki üzüldüm ama sonuçta şöyle, artık benim gezdiğim ayrı, eğlendiğim ayrı, okuduğum ayrı, dertleştiğim ayrı, ama dost kısmında artık hiçbir kimsem yok.
0: Yani hala bu kişi hayatında ama eski yerinde değil, doğru mu anladım?
1: Tabii ki yani.
0: Peki bunu keşfettiğinde kaç yaşındaydınız?
1: Bundan 3 sene önceydi ve ben şu anda 47 yaşındayım.
0: Ama neden peki ben bunlardan rahatsız oldum, bunun bende hiç makul bir açıklaması yok, dolayısıyla artık seninle görüşmüyorum demedin?
1: Bu rahatsız olduğumu dile getirdim ama görüşmeme kısmını tercih olarak düşünüyorum.
0: İşte niye tercih etmedin diye soruyorum ben de.
1: Yani şöyle, insanoğlunun kusurlu olduğunu haber yapabileceğini düşündüm. Ve sonra da şunu düşündüm.
0: Sesin kesiliyor kadar... ya. Şey mi diyorsun yani, hepimiz kusurluyuz, onun da busu var mı diyorsun yani?
1: Hayır.
0: İşte o yüzden evet. Diyorum ya araç kitiyle konuşmayın diye.
1: Kapattım şu anda.
0: Tamam evet. Hayır. Neden?
1: Neden? Çünkü artık o yönde bakmamalıyım. Etrafımda böyle yaparsam hiç kimse kalmayacak.
0: Kalma. Kız böyle hayır, şerefsiz artık. Şeytanlar olacağını hiç olmasın.
1: Ama o noktada gitmeyin artık. Başka yönlerde bakın. Daha iyi yönleri var.
0: Katılmıyorum.
1: Böylece ben onun iyi yönlerini kullanmaya başladım.
0: Hayla, seni bakın. Çok üzerler. Bir laf var, yayında söyleyemeyeceğim ama bir şeye açık olanın bir şey yapanı çok olur derler. Hayla kızım. Bu çok suistimali açık bir bakış açısı bence. Yani hayat sonuç itibariyle bizim aldığımız ve verdiğimiz kararlar neticesinde yönlendiriyor ya bizi. Tamam, onun bu kötü yanı var. İyi yanlarına odaklanayım. Bence çok iyi niyetli bir yaklaşım. Yani lüzumsuz iyi niyetli bir yaklaşım bence. Çünkü karşı taraf zaten yapmaması gerektiği bir şeyi yapıyorsa ve hani bunu da böyle kendince gayet normalleştiriyorsa sen de buna bir nevi çanak tutuyor gibi oluyorsun. Bırak cehennem olsun gitsin, ne görüşüyorsun yani. Hatta ben senin yerinde olsam onu el alemin içinde rezil ederdim. Al canım, o öyle olmaz böyle olur seni derdim, ondan sonra keserdim iletişimi.
1: Doğrudur, sizin kararlarınızda böyle devam ediyor. Yani herkesin farklı.
0: Öyle de ama sen üzülürsün, o yüzden diyorum.
1: Yok, artık üzecek noktalara girmemeye karar verdim. Beni üzecek noktalarını vermiyorum ona.
0: Anladım. Öyle söyleyeyim. İyi olur inşallah. Peki. Sağ ol Ayla. Hadi gelsin sabah sen enerjimiz.
1: Kolay gelsin. Günaydın.
0: Günaydın. Yok abi bak, şimdi gelen mesajlara bakıyorum. 3 aşağı 5 yukarı herkes galiba benim bakış açımda. Ne diyor? Doğancan, Ayla ablamızın ne kadar güzel bir Türkçesi var. Tam bir İstanbul asilzadesi demiş Enes. Ya Enes ne alaka, bir dur ya. Doğancan sen yayında şerefsiz deyince benim küçük oğlan anne Doğancan abi küfretti diyor demiş Selmin. O küfür beni bıraksalar ben burada neler diyeceğim de. Evet, yok. Yani Ayla'nın bakış açısı belki görece çok insani ama dünya öyle bir dünya değil yani. Öyle bir şeyde, ortamda yaşamıyoruz. Bilmiyorum ben. Evet, böyle yapa yapa etrafımızda insan kalmaz diyor. Doğru. Ben de bu şekilde son 3-4 senede o kadar çok insan eledim ki size anlatamam. Ben böyle bir yerlere gittiğim zaman 10-15 kişilik bir arkadaş grubuyla gezerdim. Hep böyle onu da çağıralım, o da gelsin, bu da falan filan. Şu an yemin ediyorum aynı anda 2'den fazla insan olduğu zaman o buluştuğumuz yerlerde, eğer böyle hususi bir şey yoksa buluşmanın gerekçesi, doğum günü değilse, yılbaşı değilse, o değilse, bu değilse, ben artık yani şeyim yani, hem odaklanma sorunu yaşıyorum hem de artık yalan yok, güvenmiyorum kimseye. Gerçekten böyle niyetini sorgulamadığım insanlar var artık benim çevremde. Böyle mesela şimdi bu bahsettiği profildeki bir insanla artık sağlıklı bir ilişki devam edebilir mi? Etmez. Ne gerek var o zaman devam ettirmeye? Diyor ve hemen kısa bir reklam arasına gidip bir telefon daha alacağız. Bugünün yayın konu başlığı dost kazığı. Varsa eğer sizin de başınıza gelen türlü mevzular 0212 368 62 12 0212 368 62 12
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Dayan başıma şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir kazık hikayeniz varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler buyursun WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 9080. Hanover'den dinliyor Selcan Almanya'dan, diyor ki aynı sofrayı paylaştığım, derdimi sevincimi paylaştığım arkadaşım dediğim kişi benim evli olup ayrıldığım ve aynı zamanda oğlumun babası olacak o adamla beraber oldu. Ve ben bunu geçen yıl doğum günümde öğrendim. Zaten kimseye güvenmiyordum ama o günden sonra güven kelimesi bile lügatımda kalmadı. Yani senin eski eşinle en yakın arkadaşın beraberlermiş.

Arkadaşımı yöneticisi olduğum özel okula öğretmen olarak işe aldım. Sene sonunda performansından memnun kalmadığımız için işten çıkardık. Sonra beni şikayet etti Milli Eğitim'e. Diyor Ali Oğuzhan. Ya iyilikten maraz doğar. Daha önce okey oynayacak kadar arkadaşın olsun yeter zaten demiş Yakup, katılıyorum. Dördüncüye gerek yok çünkü sensin.

0: Haydi hemen bir telefon daha gelsin bakalım. Alo. Günaydın.
1: Alo, günaydın. Şu an okulayım aldım da.
0: Tamam, hoş geldin. Adın ne?
1: Aysima.
0: Aysima, sabah enerjisi mi yollayacaksın bize?
1: Benim bir tane komik hikayem vardı.

0: Arama sesinden.
1: Komikmiş gerçekten ya.
0: Peki hadi bay bay.
1: Hadi görüşürüz, bay bay. Ben çocukları çok seviyorum. Analarında babalarında iş yok. Alo.
2: Alo, günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Atakan, Antalya'dan.
1: Hoş geldin Atakan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş bulduk. Ben özel bir firmada dağıtım şoförüyüm.
1: Yollardasın sürekli. Peki. Evet. Hadi anlat kazık hikayeni. Çünkü neden? Kazık yiyen dik durur.
2: Evet, anlatıyorum. Şimdi benim 2019 civarı çalıştığım iş yerinde bir arkadaşım vardı. Bununla çok yakınlaştık, iyi dost olduk. Böyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor kıvamındayız. Hmm. Sonra ben iş değiştirdim ve daha iyi para kazanmaya başladım açıkçası. Hı hı. Bu süreçte de hani gezelim tozalım dediğimde bu arkadaş çok yanaşmadığında ya diyordum olur mu öyle şey, biz dostuz, ne olacak bugün ben de yarın sen de olur. Hani dert değil, şöyle böyle geziyoruz tozuyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz arkadaşla. Hı. Hani ben böyle bir süre gitti. Sonra 2022 sularında biz bu arkadaşla bir iddiaya girdik. Bu arkadaş Fenerbahçeli, ben Galatasaraylıyım.
1: Tamam.
2: Bu Fenerbahçe'de daha iyi başlamıştı sezona. Dedi şampiyon oluruz. Ben dedim biz şampiyon oluruz. Tamam, girelim iddiaya. Nesine? Orijinal formasına. Biz bununla iddiaya girdik.
1: Kim kazanırsa o takımın formasını alacak. Tamam.
2: Aynen. He. Bu süreçte bu arkadaş da iş değiştirdi. Bu sefer o benden de daha iyi para kazanmaya başladı. Çok güzel bir iş yapmaya başladı.
1: Tamam.
2: Tamam, güzel. Beklediği gibi olmadı. O sezonda Galatasaray şampiyon oldu. Ben kazanmış oldum. Hemen buna mesaj attım ertesi gün. Kanka dedim, ne zaman gidiyoruz forma almaya? Hı. Ya dedi, ben kolumu incittim işte, evdeyim çalışmıyorum bilmem. Ha dedim, ne oldu, dur geleyim mi yanına falan. Hı. Yok dedi, dinleniyorum, önemli bir şey değil, evdeyim falan. Dedim tamam, haberleşiriz, bir şey olsa haber et. Böyle mevzu kapandı. Akşamına bir baktım, bizim ortak bir tanıdığımızda bunlar bir şeyler yemeye içmeye gitmiş. Evet. Allah Allah dedim. Ne alaka falan. Neyse dedim, olabilir.
1: Ay Atakan, ertesi... forma almadı diye mi kazık attı yani özetle? Yarım ya saattir bunu mu dinliyoruz? Çıktı. Söz verdi, evet. Forma almadı. Bu mu yani kazığın?
2: Ertesi gün ama bak, ben adama her zaman her yere gitmişiz, etmişiz, gezmişiz, tozmuşuz. Bu sefer ertesi gün başka bir arkadaş grubuyla
1: çıktı.
2: Böyle kallavi bir sofra kurmuşlar, tamam. Alkollü bir mekanda bilmem ne, gene haber yok, bir şey yok. Tamam. Bunu arıyorum, açmamalar.
1: Tamam, şimdi sen o süreçte demek ki o da koyu fanatik Fenerbahçeli olduğu için sana da kıl olmuş demek ki. O yüzden bir göz görmek istememiş birkaç gün yani.
2: Güzel bakış açısı.
1: Şu an hala arkadaş mısınız?
2: Yok vallahi, görüşmüyoruz.
1: Ama bu olaydan dolayı mı yoksa?
2: Ya
1: araya zaman girdi, uzaklaştınız falan.
2: Gibi, bu olay vesile oldu gibi, başka birkaç bir şey daha oldu üstüne, öyle kaldı sonra.
1: Ay, ya ne kadar uyduruk bir hikayeydi ya Atakan. Neyse, inşallah hayatının en büyük kazığı bu olsun diyelim yani.
2: Yok, bu en makarasıydı diye aradım ya, daha bir
1: kazıklar var. Çok, ay sorma, o kadar güldük ki. Neyse hadi Atakan, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: İyi yayınlar, günaydın.
1: Günaydın. Üff. Ya zamanımızı çalıyorsunuz. Milletin ne bombabomba.com olayları var. Şimdi arkadaşlar, dün yayının sonunda birkaç dinleyicim yazmıştı. Hadi Doğancan ya, Gökhan Özen'e de mesaj atalım, o da konuk gelsin diye mesajlar görmüştüm. Yayın sonuydu. O yüzden dedim ki bunu yarına saklayalım. Hatırlatın bana dedim. Yayın başından beri Doğancan, Gökhan Özen. Doğancan, Gökhan Özen. Hatta birisi sadece G.Ö. yazmış anlayacağımı bildiği için. Arkadaşlar hazır mısınız? Operasyona başlıyoruz. Düğmeye basıyorum ve yapacağımız şeyi söylüyorum size. Instagram'ı açın. Heh, açtınız. Gökhan Özen'i bulun. Neydi sayfası Gökhan Özen'in? Gökhan Özen online mıydı? Dur bakayım. Evet, Gökhan Özen yazınca çıkıyor zaten. Buldunuz. Mesaj bölümüne basın. Gökhan Bey günaydın. Süper FM'den Doğancan'ın programına konuk gelir misin? Sizi duymayı çok isteriz. Sizi çok özledik. Sizi çok seviyoruz falan filan işte. Herkes aynı anda şimdi Gökhan Özen'i taciz ediyor. Anlaştık mı? Evet, hadi. Gelsin abi, seviyoruz. Genç kızlık aşkımız demeyeyim de ben.

0: Dur ben de adamı takip edeyim de şimdi sayfama girer mirer, kim ki bu beni takip etmiyor bile demesin.
1: Aa, o kimseyi takip etmiyor. Ha, bir tane fan sayfası var, onu takip ediyor sadece. Aa, o da kilitli fan sayfası. Kız orada da sadece bir kişi takip, o da Gökhan Özen'i takip ediyor herhalde. Neyse, evet. Heh, yazıyoruz arkadaşlar. Gökhan Özen'i taciz ediyoruz. Herkes mesela.

Abi şimdi sayfasını geziyorum da Gökhan Özen'in. Ya benden genç ya. Helal olsun. Aa, ama deli gibi spor yapıyor. Gelmese mi kıskandım? Vallahi tribe girdim ha.

Semin diyor ki ya Doğancan biz Almanya'dan İsmail YK'yı getirtmiş insanlarız aşk olsun. Bir sürü ekran görüntüsü geliyor. Herkes yolladığı mesajı bir de tasdikleme adına bana SS'lerini yolluyor. Teşekkürler arkadaşlar. Evet ya ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi Gökhan Özen 2000'lerin başında çıktı değil mi? Dolayısıyla aslında baktığımız zaman 26 sene dolu doldu. Bakayım hangi senede ilk şarkı çıkmış? 2002 falan olsa gerek. Gökhan Özen'in ilk şarkısı. Bunu aslında benim ezbere biliyor olmam lazım radyocuğum ya. Aa tam 2000'de çıkmış bak görüyor musun? 26 sene olmuş. 26 senede ben şimdi 34 yaşındayım. Dolayısıyla benim ilkokul dönemlerimin başından itibaren Gökhan Özen çok böyle inanılmaz yıldızı parlayan, çok böyle revaçlı starlardan bir tanesiydi. Ve o dönemlerde kırtasiyelerde kartpostal vardı, afişler vardı. Bunlar böyle satılıyordu ve çok iyi hatırlıyorum. Genelde o kartpostal standında bir tane şey vardı. Kanal D'de bir dizi vardı o İspanyol. Neydi? Rosalinda mıydı? Rosalia mıydı? Ne o şarkıcı yok. Rosalinda ya aynen. Bir o vardı. Bir de Gökhan Özen vardı. Başka hiç ünlü yok. Gökhan Özen'in var. O kadar çok kartpostal satılıyordu ki. Bizim sınıftaki kızlar hep böyle hatırlıyorum. Defterlerinin köşesine böyle şey şekilli şekilli Gökhan Özen yazıyorlar. Kartpostallar falan filan. O dönemlerden itibaren bizde yer etmiş nadir isimlerden bir tanesi. Şimdi çok daha başka bir noktada bence. Çünkü kıymetini daha iyi anladığımız isimler haline döndü o dönemin müzisyenleri. Çünkü bu dönem biraz böyle şey gibi ya hani işte her Allah'ın günü bir sürü insan çıkıyor piyasaya. Mesela ben bazen magazin haberlerine bakıyorum diyorum ulan bu kim ya diyorum bu. Herkes oyuncu, herkes şarkıcı ama sokakta görsen asla tanımazsın. Hepsinin tabii ki belli başlı hitap ettiği kitleleri var ama şimdi ünlü dediğimiz kavram Gökhan Özen mesela değil mi yani. Sokakta yürüse şimdi hani dönemin belki böyle 15 yaşlarındaki bazı gençleri bilmeyebilir ama yani 10 kişinin 9.5'u mutlaka tanır, o buçuk da aa bu kimdi ya olur belki. Ama şimdi bu dönemin yeni çıkan ünlüleri bakıyorsun mesela böyle deli milyon takipçisi var. Lan diyorum bu kim la bu, sen kimsin la? Oluyorum her haberlerde işte Instagram'da falan görüyorum ama Gökhan Özen gerçekten başka bir seviye. Yeterli yıkama yağlamayı yaptığıma göre sevgili Gökhan Özen bekliyoruz. Evet bir sürü mesaj gitmiş, bir yandan WhatsApp'tan akıyor bir sürü. Evet evet o da radyocuydu. Şarkı çıkarmadan önce radyoda böyle gitarıyla şarkılar söylediği bir program yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Gelirse uzun uzun sohbet deriz. Minik bir ara.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar...

0: vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
4: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Evet, Gökhan Özen'e yolladığınız mesajların ekranlarını gördüm. Tamam, hadi bakalım. Şimdi istihareye yatıyoruz ve bekliyoruz. Benim programa davet etme şeklim böyle. Eğer hani dönüş olmazsa da ben çağırmadım ki, dinleyiciler davet etmişlerim en azından falan, yok. Gelir ya. Bu arada 2002 yılından bir şey geldi, görüntü geldi. Ezgi yollamış. Doğancan bak sen benim Gökhan Özen aşkıma diye. Gökhan Özen'in bir dergideki fotoğrafını kesmiş, o sayfaya yapıştırmış ve günlüğüne şöyle şeyler yazmış. Sevgili günlük, ben Gökhan Özen hayranıyım. Gökhan Özen olmasa ne olur acaba? Bu arada o fotoğrafı yollamış, yani yazmamış. Direkt o zamanki günlüğünün sayfasının fotoğrafını çekmiş, yollamış. Gökhan Özen çok seviyorum. Gökhan Özen'in gözlerine, burnuna, her şeyine hayranım. Neyse, havalar çok soğuk. Gökhan Özen soğuk olsa bile kalbimizden düşmeyecek. Gökhan Özen'in klipleri süper. Şarkıları da çok güzel. Hele sesi muhteşem ötesi. Gökhan Özen'le göz göze gelmeyi çok isterdim ama çok isterdim. İşte ben böyle Gökhan Özen hayranıyım. Alta kalp yapmış, kocaman Gökhan Özen yazıp bütün sayfaya kalp resmi çizmiş. 10 yaşındayken ya. İşte bak, bugünleri hatırlayıp şimdi mesela bu manifesti seven küçük çocuklar var ya, onları o bakış açısıyla değerlendirmeniz lazım. Büyük bir hayranlık besliyorlar. Belki şu anda o konserlerde işte o dansları ezberleyen çocuklar bundan 20 sene sonra dönüp kendilerine bakıp böyle gülümseyecekler. Tatlı anılar bunlar. Dolayısıyla çok masumca bu anıları da yıllar sonra yayında masaya yatırabilme üzerine kardeşiniz de İşte bu girişimini devam ettiriyor diyor ve bugünün yayın konu başlığını hatırlatıyorum. Dost kazığı. Bu sabah herkes yediği bir kazıktan bahsetsin diyorum ama hala daha çok böyle hani dişe dokunur, çok öyle aman aman bir hikaye duymadım, ne yalan söyleyeyim. Daha evvel bu konuyu işlediğimizde çok acayip kazık hikayeleri dinlemiştik çünkü. Bu sebeple ya Doğancan bunlar ne ki ya, benim başıma ne geldi biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir kazık hikayeniz var ise 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90

0: Bebe Doğancan ya.
1: Arkadaşım Aysu yazmış. Sen anlatsana kask hikayelerini diyor. Aysucum sen dururken bana laf düşer mi diyor ve kenara çekiliyorum. Belki çocuklar dinliyordur. Şimdi sustum. Alo.
2: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Gül, ben Antalya'dan arıyorum
1: sizi. Gül belalıdır. Evet. Gülün gözü eladır. Hoş
2: ama
1: geldin.
2: Herkes mi aynı şarkıyı söyler ya?
1: Gülümden aynı yerde. Gülünlerde aynı. Gül ne iş yaparsın tanıyalım?
2: Ben biyoloğum. Özel gıda kontrol laboratuvarında biyolog olarak çalışıyorum.
1: Aa, iyi, kolay gelsin. Peki yoğunlukta Antalya. Üzerine çalıştığın şey ne oluyor bir biyolog olarak?
2: Mikrobiyoloji. Antalya. Mikrobiyoloji tabii ki. Oteller. Yeme içme.
1: Cümle kurmayacağım diyorsun. Öyle kelimeleri vereyim sen anla diyorsun. Hayır,
2: böyle
1: bir yeme içme.
2: Şimdi Antalya'da oteller fazla olduğu için genelde gıda mikrobiyoloji adı altında analizler yapıyoruz.
1: Anladım. Tarım İyi. Kolay evet. gelsin. Peki nedir acaba dost kazı hikayen? Anlat.
2: Dost kazı hikayem. En büyük dost kazını ben arkadaşımdan en yakın arkadaşımdan aldım. Şöyle. Evet. 2023 yılında boşanma davası açtık eşimle birlikte. Boşanmaya karar verdik. Arkadaşım eve geliyor gidiyor diyor ki işte Gül diyor eşim diyor şöyle oynadı bahis oynuyordu. Şimdi söylemeyeyim. Yasaklı bahisler. Sonra işte diyor ki kayınvalideyle eve alma diyor. Görümcem tabii o arada çocuklarını bana bırakıyor. Yine onlarla görüşüyorum. İşte görümcenin çocuğunu alma diyor. İşte vurdu derler falan filan. Ya ben de hani arkadaşım ya dostum bana hani o arada psikolojik olarak da kendimi çökmüş hissediyorum.
1: Tamam.
2: Yavaş yavaş dinliyorum. Sonra dedi ki beni de bir şahit yazdır dedi. Her şeyi biliyorum dedi. İşte adresini falan avukata verdik adresini falan. Sonra her şeyi tamamladık. Adam geldi mahkemede işte eşinin adına şey yaptı, şahitlik yaptı.
1: Tamam.
2: Mahkeme günü.
1: Bir dakika dur, eşinin adına mı?
2: Evet.
1: Bu senin kız arkadaşın mı bunu yapan?
2: Evet.
1: Lezilli ya bak hele hele hele hele. Peki o güne kadar, o duruşma gününe kadar hep senin yanındaymış gibi mi davrandı?
2: Evet, her şeyi biliyorum.
1: Abi resmen kızılcık şerbeti.
2: Sonra dedik ki eşim izin vermiyor dedi. Şimdi Doğancan.
1: İyi de bir dakika. Eşi evet. Sonuç itibariyle hani şahit olmasına izin vermiyorsa adama nasıl izin veriyor madem? Adamın yanında i̇şte. Şahit olmasına.
2: Evet.
1: Evli yani i̇şte, bir de bu arkadaşın.
2: Anlayamadım.
1: Bu arkadaşın da evli değil mi?
2: Evli tabii. Bir çocuğu var, çocuklarımız beraber.
1: Tamam ben hani acaba onların mı arasında bir şey var diyecektim ama öyle bir şey de yok mu?
2: Olabilir de belki.
1: Al işte. Sen tabii duruşmada şok. Orada senin işte lehine bir şeyler söyleyecek diye beklerken aleyhine şeyler söylemeye başladı.
2: Evet aynen öyle oldu. Biz tabii avukat beni arıyor. Gül Hanım ben hiç davaya katılmadım. Gül Hanım diyor. Bu diyor kadın diyor Mesut'la görüşüyor diyor. Karşımda oturuyor falan dedim. Ben anlayamadım yani dedim. Dedi ki karşında oturuyor dedi Metin Bey'le dedi beraber dedi. Ben de dedim ki öyledir dedim. Yani bir şey diyemedim ya işte insanları anlayamıyorsunuz.
1: Ay bak işte az önce tam diyordum ya böyle dişe dokunur bir şey gelmedi diye al kazığın dik alası geldi yemin ediyorum.
2: Evet.
1: Kaç sene oldu bu olay olalı?
2: 3 sene oldu.
1: Peki sen o mahkemeden çıktıktan sonra onun saçını başını yolmadın mı sen?
2: Yok.
1: Karısı diye.
2: Ha? Hiç aramadım. Ahım var üstünde. Hiç aramadım. Hiç muhatap olmadım.
1: O sana bir açıklamada bulunmadı mı?
2: Hiçbir şey açıklamada bulunmadı.
1: Peki yani amaç ne olabilir ki yani neden?
2: Hiç bilmiyorum. Ben onu Allah'a havale ettim. Yani hiç.
1: Sen eski koca mı acaba onun aklına girip türlü şeyler mi teklif etti acaba? Hani para bu bilmem ne. Bak benim lehime konuşacaksın. Eğer öyle olmazsa şöyle belki tehdit mi etti acaba ya da?
2: Ya parayla sanmıyorum. Parayla bir iş olduğunu sanmıyorum.
1: Ya da senin eski koca o kızın bir açığını biliyordu. O da onun üzerinden mi gözünü korkuttu acaba?
2: Olabilir. olabilir. Çünkü bakın ben bahis sitesinde oynuyor, işte para falan yatırıyor. Ben bilmiyorum. Ayşe biliyor. Ben ondan öğreniyorum.
1: Neyse, seni o zaman topyekün Allah kurtarmış diyebiliriz. Hem bu sıkıntılı evet. evlilikten hem de bu arkandan iş çeviren arkadaştan kurtulmuşsun.
2: Ama şey diyor Doğancan, şey oluyorsunuz hani, her şey yalan mıydı?
1: Doğru diyorsun.
2: Evet.
1: Peki şey, dava neticesi nereye bağlandı? Onun bu şahitliği yüzünden senin hayrına olmayan bir şekilde mi bitti bu dava?
2: Yok, kazandım davayı.
1: İyi, hadi İlk bak davayı. Görüyorsun, her türlü evet. şeytanlığa rağmen demek ki hak, hukuk, adalet.
2: Rızkı veren Allah.
1: Evet, geçmiş olsun. Olsa
2: herkes hesabını verecek.
1: Öyle, üzüldüm vallahi ya. Ama bir yandan evet. da işte bazen bazı şeylerin yaşanması da keşke böyle öğrenmek zorunda kalmasak. Ama evet. iyi oluyor. En azından daha belki uzun yıllar boyunca senin arkandan iş çevirecekti bu kadın yani.
2: Evet, belki de öyle şeyler yaşadı.
1: Ay, daha yüreğime farklı, öküz daha... oturdu.
2: Gül. Bir de beni düşünün.
1: Evet, yok, istemiyorum düşünmek. Geçmiş olsun. Hadi gelsin Allah sabah enerjimiz. Evet, amin.
2: Evet. Günaydın.
1: Ve ya bak, az önce arkadaşım bana iddiada işte forma kazandım, almadı, bana kazık attı almayarak diye anlatan adam utanır belki. Kazık dediğin böyle olur.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Rubio, bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak, dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Gözler o toplantıya kimin katılacağında. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran'da toplanacak. CHP'li 3 milletvekili arabuluculuk için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le ayrı ayrı görüştü. Öte yandan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler Ankara'ya gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Biz güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz, dedi. Samsun'da demir-çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Bodrum'da 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, bugün İstanbul'da son yolculuğa uğurlanacak. Bolu Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi. Başkan Tanju Özcan'ın 236 yıla kadar hapsi isteniyor. Adalet Bakanı Gürlek, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını hedefliyoruz, dedi. AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt il başkanları ve yönetim kurulları değişti. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İsrail ile Lübnan, ABD öncülüğünde ateşkes konusunda uzlaştı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Dilan, Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, Çeşme'de silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu, 6 polis gazdan etkilendi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakanın iptali istemini bugün esastan görüşerek karara bağlayacak. ABD'den Küba'ya bir yasak daha. Küba, ülkede Visa ve Mastercard kartlarıyla işlem yapılamayacağını duyurdu. Avustralya'da Norveç Prensesi Alexandra'ya arkadaşlık teklif eden 63 yaşındaki adama uzaklaştırma cezası verildi. Telefondan otomobile fiyatlar yükselebilir. ABD'li kuruluşlar, yapay zeka veri merkezlerinin bellek çiplerine yönelik hızla artan talebin tüketici ürünlerinde fiyat artışlarına ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, bu sabahın yayın konu başlığı dost kazı. Doğancan, benim başıma öyle bir iş geldi ki. Bu anlattıklarınız, bu konuştuklarınız neymiş ya diye anlatabileceğiniz ne varsa
1: 0212 368 60.

0: Az önce Gül yayına bağlanınca içimde çalan o şarkıyı dışa vurmak istedim. Abi bu şarkı çıkalı da olmuş 26 sene. 2000'de çıkmış.
1: Vay anasını.
0: Bakayım hatırlıyor musunuz hepsini? Doğan canlı yayında.

0: açtım.
1: Ay yoruldum ya. Vallahi hunharca eşlik ettim burada mikrofon kapalıyken de. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğancan, ben Konya'dan Talha.
1: Talha hoş geldin ama bak biz burada ha ha ha hi hi yaparken sen ne bu ayağını sürüye sürüye. Bir can gelsin sesine. Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben gübre sektöründe bir firmada sevkiyat görevlisiyim.
1: Tamam. Ne geldi başına? Doz kazığımızı anlatıyoruz bugün hepimiz.
2: Evet. Bundan bir 5-6 sene önce başka bir sektörde çalışırken arkadaşım bana işte 100 TL verdi. Sonra dedi işte bir siteye abone ol, ben şey olamam, yasaklı bir bahis sitesi.
1: Al işte.
2: Şu an ben müsait değilim. Sen buraya parayı yatır, şu bahsi oyna dedi. Ben oynadım. Sonra tabii öyle bir maç olmadığı için ama o zaman da bilmediğim için böyle konuları bir 100 TL'den 70.000 TL kazandık güya. Sonra bunu aynen bunu çekmek için adamlar işte yurt dışı havuz bilmem nesi adı altında
1: senden para istiyorlar. Al işte. Aynen. Kaç para yolladın?
2: Yaklaşık bir 2000-3000 TL yolladım.
1: Ne kadar zaman önceydi bu?
2: Bundan bir 5-6 sene olması lazım.
1: Yani 6 sene önce 3000 TL iyi bir paraydı çünkü, o yüzden soruyorum sana.
2: Aynen, evet evet. Hatta yani böyle yollarken adam durmadan geceleri arıyordu. İşte parayı gönder sana.
1: Ya işte şey, parayı yollayacağız da işte burada uyduruyor sana tabii türlü. Swift'te bir sıkıntı var, bunun açılması için bir 2000 daha yollar mısın kardeşim falan gibi şeyler değil mi?
2: Aynen öyle. Arkadaşıma diyorum bak bu para istiyor, benim durumum yok. Ya kanka sen gönder, ben sana sonra veririm adam parayı gönderdiğinde diyor.
1: Talha kaç yaşındasın, ona göre bir şey yapacağım.
2: Ben şu anda 30 yaşındayım.
1: Tamam, benden küçüksün, yapabilirim. Müsaaden var mı?
2: Tabii ki.
1: Salak Talha, salak. Müsaade verdim vallahi, şikayet etme beni. Yine yolladım.
2: En son işte böyle adama dedim, kardeşim ben para mara istemiyorum. Yani dolandırıcıya. Para mara istemiyorum, benim yakamı bırak. Sen bu parayı yollamazsan işte evine icra gelir bilmem ne. Lan dedim, nereye geliyorsa gelsin. Ben dedim şimdi...
1: Niye icra geliyor ya? Kazandığın sözüm ona, parayı alamadığın için niye icra yollasınlar? Alacaklısın sen, verecekli değilsin. Verecekli. İşte
2: adam nereden vurursan diye seni zorluyor.
1: Anladım. Toplam ne kadar verdin? Yani 3000 TL ile mi yırttın?
2: 3000 TL ile yırttım. Daha sonra arkadaşım da o parayı şey yapmadı.
1: Vermedi sana.
2: Vermedi. Evet. Ben siber suçlara gittim. Bu konuda adam dedi
1: yasaklı bahis dedi sana, o da
2: yasaklı bahis sitesinden oynadığın için sana bir 20.000 TL ceza kesmemiz gerekiyor. Ama ben tabii evrakları falan getirmen gerekiyor dedi, bu işte gönderdiğim bankadaki kontlarını şeylerini başvurursan dedi sen bir ceza alırsın dedi, sonuca ulaşır mı bilemeyiz falan dedi. Ben de
1: Zaten yani 3000 lirayı almak için 20.000 lira ödemek mantıklı değil deyip hiçbir şey yapmadın, tırıs tırıs evine gittin değil mi?
2: Aynen öyle, tırıs tırıs evine gittin.
1: Bu arada merak ettim, 2019 yılında asgari ücret brüt 2558 TL'ymiş. Arkadaşlar inanılmaz yani, bundan 6-7 sene öncesinde 2500 liraymış asgari ücret. Yani sen bir asgari ücretten daha fazla bir para kaptırmışsın. Canı sağ olsun, yapacak bir şey yok. Kumar ve benzeri türlü alışkanlıklardan uzak duralım. Kamu evet, spotu.
2: Çok kötü. Evet. Ben zaten kendim hiç oynamıyordum. Arkadaşım sağ ol.
1: Niye o 70'i almaya gelince koştur koştur paraları yolladın ama.
2: Doğru, evet. Ve sonrasında o arkadaş da başka konuda, yani biz her gün onunla dışarı çıkar gezer sozardık. İşte annemler şehir dışından gelecekti, evde temizlik yapmam gerekiyordu. Dışarı çağırdı, gitmeyince bilmem ne diye küfürler savurmaya başladı, bir daha gelme dedi. Ben de dedim yani böyle dostluk olacağını olmasın. Komple bitirdim.
1: İyi. Peki. Bak herkes şey yazıyor. Kardeşimizin sesi gerçekten kazık yemiş bir ses. O günden sonra mı böyle oldun sen Tala?
2: Yani, bilemiyorum.
1: Kıyamam nesin anam nesi. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Ay ve...

0: Komik. Peki. Bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Ay Doğancan bana ne yaptılar biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
0: Telefon numaram 0212 368 62 12 0212 368 62 12. WhatsApp'tan mesaj yollamak isterseniz de 0531 785 90 80. Asoşos Espresi kazanmak için size sorumuz geliyor. Türkiye'nin başkenti neresidir? A. Boşluk. K. A. R. A. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz var. Alo, neresidir Türkiye'nin başkenti?
2: Sivas.
0: Yanlış cevap. Son bir hakkımız kaldı. İkinci de. Alo, neresidir Türkiye'nin başkenti?
2: Antalya.
0: Ay yoruldum hadi. Hadi be.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam ediyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Günaydın herkese, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı dost kazı. Ya Doğancan bana ne yaptılar biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Doğancan

0: zaman da işte yaklaşık olarak son bir senedir işteyken de aralarında yüzlerce kez arama ve mesajlaşma falan olduğu da ortaya çıktı. Bu vesileyle bir daha insanlara güvenmemem gerektiğini öğrendim. Doğru düzgün kazık hikayesi anlatan yoktu. Al bakalım, bundan daha büyüğü varsa buyursunlar yazmış. Abi ya. Keşke sende de olmasaydı da yani. Geçmiş olsun, ne yapacaksın yani. Ay, ruhum daraldı. Çok kötü. Abi, sene 2000. Rahmetli amcam da ben 8 yaşındayken bir gün eve geldi ve durduk yere beni göstererek bu çocuğa büyü yapıldığını veya 3 harflerin dadandığını babama söyledi. Babam da inandı. Ben hoca bulurum dedi amcam. Babamı 5000 mark dolandırdı. Beni hoca yerine düğün salonuna götürmüştü. Ben o zaman düğün salonu olduğunu düşünüyordum ama büyüdükten sonra fark ettim ki amcam beni pavyona götürmüş. Ve hala babamla can ciğerler diye üzgün işareti yollamış sevgili Bayram. İyi Bayram, sektöre erken atılmışsın diyelim.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Efendim, çok affedersiniz, günaydın.
5: Günaydın Bencan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: Denizli'den Yasemin.
0: Hoş geldin Yasemin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
5: Çalışıyorum. Ben atanamayan coğrafyacıyım.
0: Konuşmuştuk galiba.
5: Evet, birkaç defa konuştum.
0: Peki gelelim mevzuya. Ne geldi başına dost kazığı bugünün konusu?
5: Valla az önceki abinin bir benzeri diyelim.
0: Aha, ne oldu?
5: Şöyle, ben 2002 yılında üniversite sınavını kazandım. Aynı gittiğimiz dershanenin hafta sonu bölümünde ben mezun gruptaydım. Kız hafta sonu grubundaydı. O da aynı bölümü kazandığı için bizi rehberlik öğretmenimiz tanıştırdı. Bakın, siz aynı sınıfta olacaksınız. Hani birlikte arkadaş olun birbirinize. Tamam. Ondan sonra ailelerimizi tanıştırdık. Kayda falan benim dayımla birlikte, hep onun babası falan, hep birlikte gittik. Kuzenimgil'de 4-5 gün kaldık. Birlikte kalacağımızı planladığımız için ev aradık, bulamadık falan. Neyse, sonra o bir şekilde bir yurda yerleşti. Ben İstanbul'da olan akrabalarımın yanında kalmaya başladım. Arkadaşız, görüşüyoruz, memleketliyiz falan, neyse.
0: Kızdı, hadi okul he.
5: Geri geldik. O süreçte işte ben Denizli'de inşaat mühendisliğinde okuyan bir zat-ı muhteremle bir ara bir sevgili olmuştu. Ondan sonra bu kişiyle geldikten sonra dershanede çalışmaya başladım. Tekrardan karşılaştık. Tekrardan sevgili oldum.
0: Tamam.
5: Neyse, bu kız da Denizli'de bir kurumda çalışıyor. Artık eve çıkmaya karar vermiş. Dedim madem, hadi gel birlikte kalalım. Tamam. Olur dedi.
0: Senin de o sırada sevgilin var artık. Ve sen de o kızla Denizli'de ev arkadaşı oldun.
5: Evet, ev arkadaşı.
0: Tamam.
5: Ondan sonra bu arada çocuk da üniversiteyi uzattığı için bitirmemiş durumda. Tamam. Cebinin harçlığını, affedersin, ayağının çorabına varıncaya kadar ben karşılıyorum.
0: Salak Yasemin.
5: Yıl 2007, bilmem ne marka, en üst seviye bilgisayarı, okulu bitirsin diye şahsiyete ben o zaman için 3,5 milyar mı ne aldım, sıfır bilgisayar.
0: Salak Yasemin.
5: Bu arada biz evde falan üstü takılıyoruz, görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Bana arkadaşlarım diyor ki, ya bak, bu kızın gözü göz değil, bu kıza dikkat et, bu kız normal değil. Yok diyorum, ben arkadaşıma güveniyorum, ama size öyle geliyor, onun yapısı öyle falan, ben böyleyim. Neyse, bizim bir ortam oldu bizim akşam. Anlamışsındır ne ortamı, burada söylüyorum.
0: Tamam, evet.
5: Soruyorum. Ben garip bir yakınlaşma hissetmeye başladım. Lavaboya falan gittim bahanesiyle. Odadan çıkıyorum. Bir fısıldama oluyor. Ondan sonra geri geliyor. Bir

0: ayrışma oluyor gerçekten. Ben hırlandım. Neyse bir süre sonra yatış pozisyonuna giriştik. Şahsiyet salonda yatıyor. Biz de odalarımızdayız. Şeytan beni dürttü. Kalktım Şahsiyet'in telefonunu çaktırmadan aldım. Birbirleriyle aylardır olan mesajlaşmalarını aşkımlar, canımlar dedim. Bu arada kız da bana diyor ki benim kriterlerim var, benim sevgilim şöyle olmalı, böyle olmalı bilmem ne. Yalanın biri bin para, bana da diyor ki sen salaksın, bu çocuğu be istiyorsun, bundan ayrı, sana adam mı yok, bundan bir şey olmaz. Bana da o yönden de gaz veriyor. Neyse sabahleyin İşe gitmek için ikimiz de evden çıkacağız. Ama ben rahatsızlandım gördüklerimden sonra. Dedim ben işe falan gitmeyeceğim. O da bir dershanede çalışıyordu. O evden çıkarken bunlar ikimiz iyi hadi ben de çıkayım falan oldu. İkisi birlikte evden çıktı. Üç katlı apartmandan 10 dakikada inemediler. Sordum ben ne oldu hayırdır çıkamadınız falan diye. Ya işte Şahsiyet kız olan fenalaşmış, kusmuş falan, doğruları temizlemişler, yalana bak. Büyük ihtimalle yiyiştiler.
1: Yakız manyaksız, yayındayız.
2: Yemek yediler o sırada çocuklar, yanlış anlamayın. Evet.
0: Ondan sonra ben iyice kötü oldum. Akşama kadar yattım. Böyle kusmalar, baş ağrıları, ağlama krizleri. Akşam üstü oldu. Kızın geleceği saati hızlı yaparaktan Şahsiyet'i eve çağırdım. Gel dedim ben hasta oldum iyice. Beni doktora götür. O da geldi. Ondan sonra gelirken kıza güller alıp geldi. Benim verdiğim parayla yerden bana
2: bir... Aa, arkadaşın hastalandı. Geçmiş olsun çiçeği ayağına.
0: Hayır bana değil.
2: Hayır işte alıyor. Tamam kıza alıyor. Arkadaşın hastalanmış, geçmiş olsun ayağını almış.
0: Geldi bu. Ben hazırlanma bahanesiyle içeri girdim. O esnada onlar da kapıda konuşuyorlardı. Sonrasında o arada gülü falan vermiş bu ona. Ben de dalgınlıkla yapıyormuş gibi hem onun anahtarını hem kendi anahtarımı aldım. İndik aşağıya bir Şahsiyet'le. Sonra bir yoklanıp aa dedim kızın anahtarını da aldık. Şimdi geri çıkamayacağım sen versene dedim. Bu da fırsatı kaçırmak istemedi. Girdi içeri. Ben de sessizce onun arkasından şey yaptım ve kapıda bunları uygunsuz vaziyette arkalarından gittiğimde gördüm. Tabii yıkıldım. Bağırı bağırı verdim. Ondan sonra çalışıldı, kıyamet koptu. Sırf arsızlıkla bir ay daha yer bulana kadar benim evimde kalmaya devam etti.
2: Ne? Nasıl ya?
0: Evet.
2: Sen bunları böyle yakaladıktan sonra hala ev arkadaşı olmaya devam ettiniz yani?
0: Hani gidecek yerim yok. Nereye gideceğim?
2: Ya Yasemin sana ne? Sana ne? Koyacaktın kapının önüne. Ev senin değil miydi?
0: Benimdi.
2: Bak bir şey diyeceğim. Dilimin ucuna geldi. Tam diyordum yemin ediyorum. Dava açsan kazanırdın yani bu söyleyeceğim şeyden dolayı. Ya sana ne? Sana ne Yasemin? Sana ne bırak? Cehennem olsun ya. Gitsin çocuk baksın o zaman ona. Bilgisayarını satsın baksın.
0: Yani sonra ben dayanamadım artık. Senin dedim gideceğin yok. Kapılarını bir gün kapının önüne bir gün eşyalarını işten geldikten sonra topladım. Koydum. Anahtarı da çilingir çağırdım. Değiştirdim. O da apar topar Şahsiyet'in yanına gitti. Sonra ara ara bunlarla karşılaştık. Her karşılaştığımızda ben kıza hakaretler ediyorum. Oğlana hakaretler ediyorum falan. Derken üniversitede işte eşimle aynı yurtta kalıyorduk biz. Eşimle karşılaştık. Onunla takılmaya başladık. İlk başta normal arkadaş olarak.
2: Bu olaylardan sonra şimdiki eşinle tanıştın sen.
0: Yok tanışıyorduk zaten.
2: Tamam.
0: Karşılaştık biz de yıllar sonra. O acının üstüne eşim bana ilaç gibi geldi arkadaşlığı. Doğrusu.
2: Tanıştırsaydın o kızla bir kocanı. Şey gibi yani bunu bir sınav gibi düşün. Eşin eğer o sınavı geçseydi eşin olmaya devam edebilirdi. Belki de o kızla tanışmadığı için şu an senin eşin.
0: Öyle biliyorsun.
2: kötü olmuş be. Ne kadar süren bir ilişkiydi bu arada?
0: Onları o şahsiyet olan.
2: Hayır, senin o dönemki çocukla ne kadar süredir devam
0: ediyor? 1,5 yıllık.
2: Ay ne? Ya, sen ama sağlam bir depresyon yaşamışsındır muhtemelen.
0: Aa, ne diyorsun? İşimden oldum. Nöropsikiyatrik 2,5 yıl tedavi gördüm. Neredeyse akıl hastanelerine yatıracak seviyeye geldim. Hayatımda onların yüzünden yaşayamadığım günlerim var ve iki yakam. Yani bu dünyada da öbür dünyada da iki yakaları bir araya gelmiş.
2: Evet, kötü olmuş.
0: Ellerim şeylerimi. Ve o çocuklar 17 milyarlık borç çıktı. Şeyden ötürü kredi kartları şudur budur da vermişti. Borçları da ödemek için babamların arsasını sattırmak zorunda kaldım.
2: Artık. Ay Yasemin, sen ama gerçekten ödül hak ediyorsun yani, öyle söyleyeyim sana. Yani bu kadar olmaz. Ya bu kadar olmaz yani. Bu başka bir akıl tutulması yaşamışsın anladığım kadarıyla. Kötü olmuş. Sonra ne oldu? Onlar devam etmedi muhtemelen, değil mi?
0: Hayır, onlar devam etmedi.
2: Yasemin, düşünsene şimdi, böyle Denizli dedin, yıllardan bahsettin. Bu bahsettiğin muhataplardan en azından birisi dinliyor olsa şu anda.
0: Dinlesin.
2: Gelsin. Hadi gel beraber tükürelim. 3-2-1 deyince tüküreceğiz, tamam mı?
0: 1-2-3.
2: Boyunuz posunuz devrilsin. Hak mıydı bu kızın yaşadıkları sizin yüzünüzden bak? Bir sürü doktor gezmiş.
0: 2,5 yıl asla hakkımı helal etmiyorum.
2: Etme
0: asla.
2: Kız, etme. Vallahi ben evliya değilim arkadaşlar. Böyle adama hak helal edilmez. Cehennem olsunlar. Evet, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın. Ve... Ay ay. Akılsız.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: zamanım kaldı. Ben bir telefon daha sıkıştırmak istiyorum. Bu sabah yayında dost kazıklarımızı anlatıyoruz. Vallahi üst üste çok sağlam kazık hikayeleri dinledik. Geçmiş olsun ama hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. Bak bir dinleyicim yazmış, diyor ki Doğancan ablamız bu olayları yaşamasaydı şimdiki eşiyle karşılaşmayacaktı demiş Lütfi. Aynen öyle. Bugün bizim canımızı sıkan çok çok büyük depresyonlara girmemize neden olan şeyler aslında yarınımızı hazırlayan zemini oluşturuyor ya. Yani en kötü insanlık ilişkilerine ve işte ne bileyim arkadaşlık ya da sevgililik müessesesine dair bir şeyler öğretiyor bize. Ya da işte bizi bir şeylerden de koruyor olabilir. Ya da bizi bir şeylere hazırlıyor da olabilir. Bilemiyorsun. İşte zaman geliyor geçiyor. Bugün canını çok sıktığın ya keşke dediğin şeyler yarın öbür gün senin en büyük iyikin haline dönüşüyor. O yüzden arkadaşlar yeter. Salak sakallamayın be. Ay o kadar sinirim bozuluyor ki böyle birilerinin uğruna kendini mahveden, yıllarını, iki senesini, üç senesini hiç eden diyeyim ama aslında söylemek istediğim yine üç harfli pırasanın P'siyle başlayan kelime. Ya ne? Kim ulan kim? Kim ki? Kim ne yapıyorsun sen? Diyesi geliyor insanın. Evet. Reels'larda izlediğim kişisel gelişim videolarından anca bu kadarını size yansıtabiliyorum. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben adımı vermesem.
0: Olur. Olay daha önemli bizim için. Direkt mevzuya gelelim. Ne
1: öncelikle
0: oldu?
1: Öncelikle ben sizi Atatürk sevginizden dolayı tebrik ediyorum. Yani çok büyük bir zevkle takip ediyorum.
0: Öncelikle teşekkürler. Ama istiyorum. Bunun devamında çok büyük bir laf sokacağın gibi de hissetmiyor değil.
1: Yok yok hayır. Estağfurullah. Hayır,
0: ama
1: asla.
0: Deyip.
1: Şimdi şöyle ben bir kurumsal firmada çalışıyorum. Bir holdingde. Tamam. Uzun süren uğraşlar sonucu iki tıpta beklerim oldu. Eşim de o sırada işsiz kaldı ve Suudi Arabistan'a gitti. Hmm. Eşim de mühendis, ben de mühendisim.
0: Tamam.
1: Bu arada da eşimin eski iş yerinden alacakları var. Tıpkı tıpta bek tedavisi bayağı zorlu bir süreç.
0: Evet, masrafı çok. Para gerektiren bir süreç. Tabii.
1: Evet. Eski firmasından alacağını tahvil ediyoruz bu arada. Buna yardımcı olan bir kız var. Eşinden ayrılmış. Çocuğu yok. Bu kız da bana yardımcı oluyor. Bu alacakları tahsil etmemde. Bunun da bir erkek arkadaşı var. Hiç evlilik yapmamış. İşte ailesi istemiyor. Yani üzülme canım benim. İşte olur, niye olmasın. Sonuçta çocuğun yok. Yani sonuçta siz birbirini sevdikten, saygı duyduktan sonra evliliği yürütürsünüz, evlenirsiniz falan. Hep ben buna böyle destek oluyorum.
0: Olsa ne olur bu arada. Tabii. Evet.
1: Evet. Sonra bu kurumsal firmada ben çalışırken ikizlerim annem babam büyütüyor. Eşim bu arada yurt dışında. Evet. Bir gün bana eşim dedi ki ya dedi sen bu kıza çok güvenme. Tabii ben bu kız evimde geliyor, evimde kalıyor vesaire. Ben buna psikolojik destek oluyorum vesaire. Hmm. Hediyeler alıyorum. Hmm. Sonra bu eşime özelden işte ben tabii kariyerim iyi olduğu için istifa edip gitmek istemedim eşimin yanına. Hmm. Bu ideyi aradım.
0: Ben evet. Bir de çocuklar da yeni doğmuş. Kim ilgilenecek
1: evet,
0: falan.
1: Daha 5 aylık bir bebeklerim.
0: Tamam.
1: Bir de Suudi Arabistan'ın eski şartları şimdiki gibi değil maalesef. Tamam. Ondan sonra bu eşimle meğerse işte internet üzerinden, Facebook üzerinden yazışıyormuş. İşte ben istifa edip gitmek istemiyorum tabii kariyerimi yakıp. İşte ben gelirim. Senin çocuklarına da bakarım. Aa. Sana da gerçekten karılık yaparım. Aa. Ondan sonra.
0: Bir dakika, enişte bey dememiş mi sana sen buna güvenme diye? Bu yazışma süresince mi söylüyor
1: yazışma
0: sana?
1: Yazışma süresinden sonra, bunları yazdıktan sonra söyledi bana.
0: Yani o zaman siz evli misiniz hala?
1: Evliyiz.
0: Ha, tamam. Kocanın bu olayda bir dahli yok yani değil mi? Bir aralarında bir şey geçmemiş.
1: Yok hayır.
0: Acaba?
1: Ondan sonra...
0: Hayır madem geçmedi ne diyeyim şimdi bak birinin bu noktaya kadar getirmesi için şimdi bu kız ben sana karalıkta yaparım çocuklarına da bakarım diyebilecek seviyeye gelmesi için... Bunun bir temeli olması gerekiyor
1: i̇şte
0: ya.
1: Önceki iş yerinden tanışıyorlar ama yani...
0: Tanışsın canım benim de tanıdığım 1000 tane insan var. Ben hangi birine sırf tanışıyoruz diye. Ya bu arada sen boşa kocanı ben sana kocalık yaparım diyebilir miyim ya?
1: Artık bilemiyorum onu Allah bilecek. Ben yani yaşı da sırsız diyemem. Şimdi herkes kendi günahı vebali boynuna herkesin. Ondan sonra bana hatta affedersiniz demiş ki bana işte Arabistan'da orada biliyorsunuz daha ucuzdu eskiden bir yer düşüktü. İşte bana oralardan iş çamaşırları getir. Şurayı getir. Ben buraya getiririm falan filan. Ondan sonra neyse. Ve ben bunu öğrendim. Dedi ki bana eşim söyledi. Böyle böyle bana yazdı. Ve ben inanır mısınız? Eşime inanmadım. O kıza inandım. Sen dedim iftira atıyorsun. Bu kız dul diye görüşmemi istemiyorsun dedim eşime.
0: Sende de herhalde bir şey var.
1: Doğumdan sonra bir sıkıntılar yaşadık. İşte gitme. Arabistan.
0: Peki bu yazışmaları sen bizzat okudun mu?
1: Hayır okumadım.
0: Sadece eşinin anlattıklarıyla biliyorsun.
1: Evet.
0: Ben sana kaç sene oldu bu olay olalı?
1: 14 sene.
0: Hala evlisiniz, o yüzden biraz daha usturupluca yorum yapmaya gayret edeceğim müsaadenle. Bence şimdi kocan gitti orada yalnız o buşu. Bir şekilde bir iletişim kurulmuş, bir şekilde bir muhabbet bağlanmış ama sonra bu karı manyak çıkmış. Bu kadın buna bela olacağını hissettirmiş. Öyle olunca da dur benim hanıma dürüst davranayım bari falan filan, aman duman yapayım demiş.
1: Belki de bilemem.
0: Ben biliyorum yani net gün. Bak net %99 değil, %100 böyle. Kadın manyak çıkınca bu iş iyice büyüyecek deyip daha sonrasında böyle bir yola başvurmuş. Yazışmayı niye okutmaz sana madem öyle, ki az önce dediğim gibi bu noktaya gelebiliyorsa bunun bir temeli vardır yani. Kız siz de salak olmayın ya.
1: Yani doğrudur, bir şey de diyemem işte. Haklısın, ben bir şey diyemiyorum. Artık onunla Allah arasında bir şey de diyemem. Allah herkes ya, yani Allah adaletli sonuçta. Neyse bunu bana söyledi. Ben inanmadım. Sen dedim iftira atıyorsun dedim. Vallahi yemin ederim dedi. O anda da hiç aklıma gelmedi. İnanır mısın? Yani ben de gidip bakayım şifresini, bilmiyorum gerçi. O zaman da hani çok internet de bu kadar yaygın değil. Bakmadım da ve bunu ben aradım, yüzüne söylemek istedim. Açmadı da telefonu. Sonrasında da ben de engelledim. Mesaj yazdım sadece. Ondan sonra böyle dedim. Hani sen dedim böyle yazmışsın. Öyle de kaldı. Yani dost kazı. Ya, o yüzden elinize aldığım kişileri, elinize aldığınız maalesef hem cinslerinize dikkat edin.
0: Sen önce Damit kocana sahip çık.
1: Damit anneannem derdi ki eşiniz evdeyken bir hanım ya da bir erkek için de söylüyorum, hem cinsiniz geliyorsa o mutlaka işiniz için geliyordur. Mesela benim de karşı komşuma görüşüyorum, gidip geliyorum ama iş evdeyken gitmiyorum. Sen gel diyorum, benim eşim yok mesela.
0: Yani ben buna çok katılmıyorum. Bu biraz tabii rahmetli anneannenin döneminde belki bazı şeyler başkaydı ama
1: tabii. Yani ya bu böyle içinden değil. Ben şöyle düşünüyorum. Ahlak iki bacak arasında değildir. Ahlak beyindedir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yani
0: bunları namus... kocana anlat. Şaka yapıyorum, şaka. Peki sağ ol, program da bitti bu arada. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Biliyorum. Günaydın, hepinize günaydın. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.
0: Sağ olasın.
1: Sizi de çok seviyorum.
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol, görüşmek üzere. Ne diyeyim ben daha, ne diyeyim? Görüyor musun? Yes. Hey, ayakta uyutmuşlar haberi yok. Ay ya.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Ay, yaşadığınız bütün olayların negatifi üstüme çöktü. Arkadaşlar zamanı bayağı geçirmişim. Benden şimdilik bu kadar. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi kalın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Serentepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Tem Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, jazz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç, kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 6 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İst Marina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

İz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Ersay Üner 6 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sizleri bekliyor.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Biten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enpara'lı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: sayan. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Tolga Gündüz, keyifli bir öğleden sonra diliyorum. O iş bendeyi başlatıyoruz. Saat 17'ye kadar her zaman olduğu gibi beraber olacağız ve bu birliktelik içerisinde biliyorsunuz ki en iyi müziği 24 saat olduğu gibi Süper FM'de dinleyebileceksiniz. Bunun dışında neler var onu da biliyorsunuzdur. Programı takip ediyorsanız çok acayip gözden kaçmış, sizi genellikle mutlu edecek. Bunun dışında bazen zaman zaman sinirinizi bozup ve bazen de üzebilecek haberler var. Onlarla başlayacağız hemen. Programa hoş geldiniz.

Şimdi bu haberin başlığını aslında ben atmak istiyorum. Biraz çekiniyorum ama bu başlık bu haberin hakkını verecek. Ayı her yerde ayı. Yani ülkesi değişse de o ayılık eğer içinizde varsa değişmiyorsunuz. Avustralya mesela dünyanın en medeni üniversite şey ülkelerinden bir tanesi. Oradaki prenses, kadın prenses ya, 22 yaşında Norveç prensesi orada okuyor Avustralya'da ve ona bir arkadaşlık teklifi geliyor. 63 yaşındaki bir adamdan arkadaşlık teklifi geliyor. Bizde olsa düşünsene böyle içini kemiğini böyle bulamazlar yani. Ama mahkeme diyor ki adamın ismi Cook, Prenses Alexandra'nın eğitim gördüğü üniversite kampüsüne girmesini, kendisi ve ailesiyle doğrudan ya da dolaylı şekilde iletişim kurmasını yasaklamış. Kararında prensesin Avustralya'daki eğitim süresi boyunca, yani yaklaşık 2 yıl boyunca geçerli olması gerekiyor. Sonra mesela Avustralya'ya dönüyor, bu ayı gene yazabilir, arkadaşlık teklifi gönderebilir. Yani farkı fark edin diye söylüyorum.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Tolga

hayatımızın göbeğinde yer alan sosyal medyaya karşılıksız kalamıyoruz. Çok özeniyorum mesela hiç sosyal medyası olmayan birine. Adama diyorum ki Instagram var mı? Ya var ya. Falan yapıyorum. Acayip özeniyorum. Çünkü ben orada bir şeyler takip ediyorum, bir şeyler izliyorum ya. Bunu nasıl becerebildiği konusunda birazcık dediğim gibi özeniyorum. Şimdi bu sosyal medya birçok kişi için önemliyken bazı plus abonelikler gelmiş Meta'ya. Meta ne mesela? Instagram, Facebook ve WhatsApp var onlarda Meta'nın içerisinde. Aylık ücreti bunların plusların 3.99 dolar olmuş. Instagram ve Facebook'un. Facebook'u ne yapacağız ya? Ha, ne olabilir Facebook'ta artık? WhatsApp Plus da varmış. O da aylık 3 dolar gibi bakabilirsiniz. Peki bu üyeliği ödedikten sonra ne veriyorlar size? Hemen söyleyeyim. Mesela Instagram'da hikayeleri yeniden izleyenleri görebiliyorsun. Bakıyorsun orada 2 kere 3 kere izlemiş, anladın mı? Güzel. Sınırsız izleyici listeleri varmış. Haftalık hikayeyi öne çıkarma varmış. Uzatılmış hikaye süreleri varmış. 24 saatte bitiyor ya normalde. Gizli hikaye ön izleme varmış. Vay, çaktırmadan millete ha? Vay. Gelişmiş izleyici analizleri ve akış dışı profil gönderileri varmış. Facebook'a bakmıyorum bile. WhatsApp'ta ne varmış hemen söyleyelim. Çok da beni tavlamadı. Özel temalar varmış. Premium çıkartma paketleri varmış. Kişiselleştirilmiş zil sesleri varmış. Daha fazla sabitlenmiş sohbet varmış. Yani Instagram'dan devam. Vallahi. Gerek var mı buna? Bence yok.

dün bahsetmiştik. Arkadaşlarla oturduk biz beraberken dedik ki biz niye dinleyicilerimize hediye vermiyoruz? Şimdi bunun altında bir şey aramayın. Hakikaten yapacağımız şey hem iyi müziği dinletmek size hem de bunu yaparken ne yapacağız? Size birazcık da hadi tavlamak da istiyoruz. Hediye verelim diyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Hemen söyleyeyim. Yarım saat sonra bir yarışma başlayacak. Bu yarışma nasıl olacak? Karnaval uygulamasını indiriyorsunuz. Çok kolay bir şekilde. Hakikaten çok kolay. Bir şifre belirliyorsun ve e-mailine giriyorsun. Orada üye oluyorsun Karnaval uygulamasına. Üye olduktan sonra yapmanız gereken şeyler nedir? Ben size söyleyeyim. Bir hafta içerisinde 60 dakikalık dinleme yapacaksınız ki bunu fazlasıyla aşarsınız. Karnaval uygulamasını dinlediğinizde ve bu 60 dakikanın sonunda kazananlar belli olacak. Arada size sorular çıkacak. Böyle sorular da şey ya böyle. O işte onun sevgilisiydi ama öbür türlü ona mı şey oldu falan böyle. Yani bildiğiniz magazin soruları hem Türkiye'den hem yurt dışından olabilir. Peki ne hediye edeceğiz? Onu da söyleyeyim. Karnaval uygulamasını indirip üye olup bir haftada 60 dakika dinleyin ki onlarca radyo var orada ve bir sürü podcast var. Hepsi de bu dinlemeye dair. Ne vereceğiz? İlk 5 kişiye Boyner'den 5000 liralık hediye çeki veriyoruz ki gayet iyi. Bunun dışında son 5 kişiye de yani totalde 10 kişiye hediye veriyoruz. Son 5 kişiye de Powerbank ki yaz geliyor tatile gidersiniz. Bak orada aman çekmiyor aşkım falan olmasın diye son 5 kişiye de Powerbank veriyoruz. Yarışma yarım saat sonra başlıyor. Yapmanız gereken Karnaval uygulamasını indirip üye olmak. Bu kadar basit.

ben size desem ki 88 dönümlük bir ada var. Ve fiyatı 405 bin euro. Yani aslına bakıldığında acayip değil mi? Yani 405 bin euro 21-22 milyon lira bir şey yapıyor. Bu adayı 21 milyon liraya ya da hadi diyelim totalde 22 milyon liraya satışa koymuşlar. Yani İstanbul'da sıradan bir 3 artı 1 daire. Evet. İskoçya'da satıyorlar. Handikapımız şu, hani eğer bir yere yatırım yapayım diyorsanız. Samul Iceless diye bir yermiş burası İskoçya'da. Dediğim gibi 22 milyona satıyorlar 88 dönümlük adayı. Tek handikap şu, çivi bile çaktırmıyorlar. İskoçya'da durumları bilmiyorum. Ha, bugün alalım, unutalım, üzerine yatalım, çocuklara kalsın, sonra imara açılır falan. Orada öyle oluyor mu onu bilmiyorum. Ama haberiniz olsun, yakın zamanda da açık arttırmaya çıkacakmış. Eğer bir yatırım yapmak istiyorsanız, ki bu bir yatırım tavsiyesi asla değil. Söylemek isterim yani, böyle 400 bin euroya bir adanız olabilir. Ne

Şimdi paylaşacağım haber hani böyle filmi iyi kurgulanırsa korkunç bir film haline gelebilir. Nereden? Brezilya'dan mevzu çıkıyor. Kendisini şiddet mağduru 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtan kadın hayırsever bir ailenin yanında 14 ay boyunca çocuk gibi davrandığı ortaya çıkıyor. Kadın kaç yaşında peki? 12 yaşında tanıtıyor kendini. 37 yaşında. Nasıl diyorsun? Fotoğrafları var. Görüyorum. Bir de insanları kandırmak için hormon iğnesi kullanıyorum ben demiş. Brezilya kadının kurduğu akıl almaz yalanlar zinciri ailenin bir akrabasının şüphelenip polise ihbar etmesiyle son bulmuş. Ailedeki tek akıllı o bence. Yani merhaba ablacım dersin kapıyı açsak. 37 yaşında 12 yaşında gibi görünmesi mümkün değil. O akrabayı tebrik ediyorum. Muhtemel dayı falan o. Ailenin akıllı dayısı o. Hakikaten öyle. Madem biz...

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

programın başında söylemiştim. Bazı haberler bu programda canınızı sıkabilir diye. Aslında eğlenceli bir haber ama bizim canımız sıkılacak. Neden? Okuyorum haberi. Finlandiya'nın büyüleyici Lapland bölgesi bu yaz turistlere sıra dışı bir macera sunmaya hazırlanıyormuş. Noel Baba'nın memleketi olarak bilinen ve masalsı doğasıyla dikkat çeken bölge ziyaretçilerini yaklaşık 23 bin dolar değerinde gizli bir altın külçesi bulmaya davet ediyor. Yani turist olarak gidiyorsunuz, bir organizasyon var, ona katılıyorsunuz ve o daha organizasyon başlarken 18 Haziran'da size ilk ipucunu veriyorlar ve altını, hakikaten de cennet gibi bir yer, o altını orada 23 bin dolarlık altını arıyorsunuz. Hem eğleniyorsun, canın sıkıldı mı? Sıkıldı. Ben de haberi okurken millet dünyanın öbür taraflarında nelerle uğraşıyor, biz nelerle değil mi? Düşündüm ve canım sıkıldı.

Az önce bir anons yapmıştık. Biz hediye vermek istiyoruz diye. Şu anda yarışma başlamak üzere. Bir 10 dakikası falan var. O yüzden 10 dakikanız varken tekrar hatırlatayım istedim. Saat 15 itibariyle başlayacak yarışma. Ve ne yapıyorsunuz? Karnaval uygulamasını indiriyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Çok basit üye olmak. Yani e-mail giriyorsun, şifre belirliyorsun, o kadar. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Bir hafta içerisinde 60 dakika dinliyorsunuz ve kolay sorular var. Onlara cevap veriyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Çünkü 60 dakikayı hala aşarsınız. Binlerce içerik var. Radyolar var, podcastler var. Karnaval uygulamasının içerisinde. Peki ne kazanıyoruz arkadaşım? Boş konuşma. Diyorsanız da hemen söylüyorum. İlk 5 kişi Boyner'den 5000 liralık hediye çek kazanıyor. Sonraki 5 kişi de ne kazanıyor? Powerbank. Tam yaz başında bu iyiliğimi unutmayın. Ve şarj ederken beni hatırlayın diye söylüyorum. Dediğim gibi karnaval uygulamasına hemen indirip üye olursanız bu yarışmaya siz de dahil oluyorsunuz.

0: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Derya Bedavacı 6 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul'da arabesk rüzgarlı estirecek.
1: Seni seven kimdi? Bendim, bendim, bendim, ben.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Bu saatte de her zaman olduğu gibi en iyi müziği bulabilirsiniz. Ve bunun dışında da en acayip haberleri bulabilirsiniz. Mesela hiç böyle herkesin başına gelen ama çok kişinin de takılmadığı bir durumdur. Ama ünlü fizikçi Richard Feynman bir restoranda otururken diyor ki, kardeşim ben bu menüye bakıyorum karar veremiyorum. O vardır yani, bazı tipleri çok uzun sürer. Ben hemen seçerim mesela ama bazıları acayip uzun sürede karar verir yemeğe. Keşif ve sömürü ikilemi adını vermiş bunu restoranda otururken. Ve çözümünü yapmış. Şöyle diyor, eğer bir şehre veya restorana ilk kez gidiyorsanız, önünüzde uzun bir zaman varsa algoritma tamamen keşif moduna öneriyor. Yani yeni lezzetlere açık olun diyor. Yeni şeyler deneyin diyor. Beğenmeseniz de tolere edebilirsiniz diye. Eğer şehirde ya da restoranda ayrılmanıza hemen gerek varsa da sömürü moduna geçin diyor. Sömürü modu nedir? Hemen bildiğiniz restoranın size hemen verebileceği ve garantili yemeği seçin diyor. Bu aslında hakikaten bazı insanlar için acayip bir durum. Kararsızlık. O yüzden bir fizik, bir dediğim gibi anonsun başında, yani bana kalsa incir çekirdeğini bırak, hücre çekirdeğini doldurmaz. Bu şey bilgi, ama takılan varsa alsın. Aa, bu da çözümüymüş. Abi demiş ki sömürüyü seç ya da keşfi seç.

yine insani bir özellikle devam edeceğiz. Siz de öyle misinizdir? Böyle bir sürü platform var. Hepsine üyeyiz falan filan ama girersin, bakarsın. Fragmanları izlersin yeni gelenlerin. Sonra bildiğin bir diziye ya da filme geri dönersin. Değil mi? Bunu hepimiz yapıyoruzdur diye düşünüyorum. Psikolog Daniel Roseke'nin araştırmasına göre bireylerin aynı dizileri defalarca izlemesinin ardında psikolojik nedenler yatıyormuş. Bu kişilerin ortak karakter özellikleri analiz edilmiş ve 7 özelliğe sahiplermiş. Yani hepimizde olan bu özellikle. Mesela yüksek empati yeteneği varmış bu kişilerde. Duygusal öz farkındalık varmış. Hassaslık ve güven arayışı varmış. Nostaljik eğilim varmış. Ayrıntı odaklılık varmış. Sadakat varmış. Ve rutin bağlılığı varmış. İyi mi kötü mü anlamadım ama ortak özelliklerimiz buymuş.

İlk defa duyduğum bir şey aslında. İnanışa göre bu iki gün asla çamaşır yıkanmamalıymış. Eve uğursuzluk getiriyor diyorlar. Ya hadi be, ya aman be. Üf. Eski inanışlara göre haftanın bazı günleri ev işleri için özellikle de çamaşır yıkamak açısından uğursuzluk kabul ediliyormuş. Hangi günler biliyor musunuz? Pazar ve pazartesi. Ya bize pazartesi günü temizlik için bir ablamız geliyor. Ne yapacağım? Çamaşırı yıkayacağım ki o da ütülensin değil mi? Ertesi güne kuruyor. Öyle şey mi olur ya? Bakalım neymiş, nedenmiş peki? Bazı halk inanışlarında pazar günü yıkanın çamaşırı evin huzurunu sildiği ve aile içi gerginliği arttırabileceği düşünülmüş. Gerçi evet, baktığında mesela pazar günü eve gelmişsin, bütün hafta çalışmışsın, ayağını uzatmış yatıyorsun. Gar gar gar gar gar. Aslına bak. Orada çamaşır yıkanıyor falan. Odanın birine asılmış evde balkon yoksa. Değil mi? Darlıyor seni odanın içerisinde. Peki pazartesi niye uğursuzmuş? Haftanın başlangıcı olması nedeniyle birçok kültürde zor ve dengesiz bir gün olarak kabul edildiği için pazartesinde çamaşır yıkamak uğursuzluk getirdiği düşünüyormuş. Pazartesi uğursuzluğu şöyle olabilir. Pazartesi yıkadın, o kurumadı ya. Tam da onu giymek istedin giderken ıslak. Aman bu bak. Biraz geriye gidince hak verdim ha. Gerçekten. Baştan çok dirençli girmiştim ama hak verdim.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le

ülkemizden bir araştırma. 2025 verileri baz alınıyor ve TÜİK yapıyor bu araştırmayı. Soru şu: emekliyseniz eğer paranızı nereye harcıyorsunuz? Herkes cevap veriyor ve diyorlar ki korkacaktık ben bu ya. Konut ve kira gideri kazancın %38.7'sini alıyormuş. Gıda ve alkolsüz içecekler %22.7'yi temsil ediyormuş. Maaşımızın içerisinde, yani emekli maaşının içerisinde, ulaşım 13.4, mobilya ve ev bakımı 5.2, aşağıya doğru iniyor. Burada keyif yapılabilecek ya da hadi bu sene de geçiştirmeyeyim diyebileceğiniz neler var bakalım. Lokanta ve konaklama %3.3. Üçünü tutuyormuş herhalde. Kafadan girip bakıyorsun odaya. Aldığın maaşla öyle dengeliyor. Bir de ne var? Giyim ve ayakkabıya %3.3 harcanıyormuş Türkiye'de emekliler tarafından.

Avrupa'nın genelinden bir haber. Bir evin kalabalık olup olmadığı sadece kaç kişinin yaşadığıyla ölçülmüyormuş. Yani Eurosat bir araştırma yapmış. Demiş ki hani evde 5 kişi varsa atıyorum ama ev bir odalıysa o evde kalabalık olur diyor. Avrupa genelinde yapılan araştırmada nüfusa oranla kalabalık evlerde yaşayanların yüzdesi belirlenmiş. Bu bilgi ne işinize yarar? Her zaman söylüyorum. Bu programda sohbet ortamında her konuşma bittikten sonra buradan aldığınız bilgileri satabilirsiniz. Yani bu öyle özel bir program. Hayatınıza renk getirir, bilgi getirir. Bakın Avrupa'da en çok kalabalık ülkenin nüfusa oranı neymiş, hangi ülkelerdeymiş? Kosova'nın %64.1'i kalabalık evlerde yaşıyormuş. Keza Karadağ da aynı şeye yakın. Arnavutluk, Sırbistan, Romanya, Letonya, Kuzey Makedonya ve beklediğimiz Türkiye. Türkiye nüfusunun %37.6'sı kalabalık evlerde yaşıyormuş. Yani dediğim gibi bu oda sayısı kişi sayısı çarpanıyla falan belirleniyormuş. Yani bir dönem ben de böyle yaşadım. Mesela ikiz kızlarım doğduğunda evin her odasından, her katından dörder kişi çıkıyordu. Bir yerden bakın çıkıyor, bir yerden kayınvalide, bir yerden annem falan böyle böyle güruhla yaşıyorduk. O zaman da biz de o sayıya dahil

araştırmada 2025 yılında 20 ile 64 yaş grubunda tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların asıl işlerindeki fiili haftalık çalışma süresi

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

tüm dünyada nüfusun yaşlanması birazcık iş olayını zora sokuyor. Zaten hükümetlerin de dünyada sürekli olarak bir yeniden doğumların olmasını istemesinin sebebi bu. Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre insanlar, daha doğrusu kadınlar kariyerlerini düzenlemek için ilk doğurma yaşını 29.9'a kadar yükseltmişler. İlk çocuklarına neredeyse 30 yaşında sahip oluyorlarmış. Yani eskiden hatırlayın biz şey derdik, böyle 25-26 yaşına gelince böyle biz demezdik teyzeler. Ben niye diyeyim böyle bir şey? Bu da evde kaldı ya falan diye böyle hani o mahalle içinde dedikodu olurdu. Bakın mesela Avrupa'da ilk çocuğunu doğuran en yaşlı nüfus İtalya'daymış. 31.9. Neredeyse 32. Türkiye'nin oranına bakalım. Bizde biraz daha düşük. Bizden daha düşükler var ama 27.5'miş bizdeki kariyer yüzünden ertelenip ilk çocuğunu doğurma yaşı. Bir

0: Dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, jazz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

tatil zamanı geldi. Havalar ısındı. Herkes bir yerlere gidecek. İşte Ege, Akdeniz ya da neresiyse, yurt dışı da olabilir. Akdeniz'e gidecekler için yapacağım uyarılar var. Türkiye'nin dört tarafında böyle plajlar var ama özellikle Akdeniz'de İztuzu, Patara, böyle Çıralı gibi kumsallar var. Oraya yakın otellerde kalıyorsanız böyle akşam 8'den sonra yemeği yediniz, duşunuzu aldınız, parfümler sıkıldı. Tam bir yaz akşamı, yanınızda manita var, gezdiniz dolaştınız falan. Abi baktınız koskoca bir plaj, bomboş, kimse yok. Dediniz ki, elinden tuttunuz kız arkadaşınızı, eşinizi, manitanızı, neyse, girdi, aşkım bak kimse de yokmuş burada dediğiniz anda, girdiğinizde cart diye gelip sizi alıyorlar ve 699.245 lira kişi başı cezayı ödüyorsunuz. Neden? Çünkü bu bahsettiğim plan, o tabii bütün tatil yumruk gibi boğazınıza diziliyor böyle o parayı ödeyince. Çünkü bu plajlara biliyorsunuz ki deniz kaplumbağaları yumurtluyorlar. O yüzden oralar koruma altında. Yani aşkım bak kimse yok falan diye girerseniz hem o parayı ödüyorsunuz, hem tatil zehir oluyor, hem manitaya rezil oluyorsunuz. O yüzden bu plajlara lütfen dikkat edin.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Fark etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Yine en iyi müziği dinleteceğimiz ve en acayip haberleri paylaşacağımız yeni bir saat var önümüzde. Yine nefis şarkılarla açtık. 24 saat Süper FM'de zaten en iyi müziği dinliyorsunuz. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bunun dışında geçtiğimiz saatte verdiğim haberlerden birine benzeyen, yani haberlerden dikkat etmeniz gereken bir haber. İçinizdeki heyecana yenilmemeniz gereken bir haber. Neden? Karabük Eflani ilçesinde ayı gülü diye bilinen koruma altındaki Poenia officinalis, herhalde öyle okunuyordur, çiçekleri açmış. Gittiniz mesela, dolaşıyorsunuz. Bunlar böyle meşe ağaçlarının arasında yetişiyor. Çok da güzel rengi falan. Yani ismine bakmayın. Ayı gülü de demezsin de. Yani gittim mesela yine manitayla böyle bir piknik böyle aşkım doğa moğa falan geziyorsunuz. Ah, bu çiçeği gördünüz, gittiniz aşkım baksana aldım diye kopardığınız anda cezası 840 bin lira. Haberiniz olsun, öyle bu ayı gülü falan deyip geçmeyin, 840'ı ödersiniz.

Zaman zaman bu Taste Atlas'ın dünyadaki yemek değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyorum. Ama bu adamları çok kıskanıyorum ya. Yani bir ofis düşünün. Böyle göbekli adamlar var. Celal Şengör'e benziyorlar. Muhtemelen biraz da bilgiler. Sürekli yemek geliyor önlerine ve onları notluyorlar. Bu bilmem kaç numara falan. Öyle düşünün. Öyle bir dergi ya da web sitesi bu. Şimdi neyi yapmışlar? Dünyanın en iyi 30 yoğurtlu yemeğinin 6'sı Türkiye'denmiş, biliyor musunuz? Hemen söyleyeceğim. Bir numarayı söyleyeyim. Şişperak diye bir şey var. Birinci sırada Beyrut'tan, Lübnan'dan. Yemiştim orada. Orada nohut yemekten içimiz kurumuştu bu arada. Onu da hatırlatırım. Bunun dışında neler varmış hemen bakalım söyleyeyim. Cacık 26. sırada. Yunanlılar aşırmasalardı caciki diye yanın sonuna iyi koyup. Çılbır 19. sırada. Haydari 15. Şiş tavuk 13. sırada, yoğurtla yapılanı da var çünkü. Mantı 5. sırada ve 2. sırada bu Lübnan şişberakın yemeğinin hemen ardından 2. sırada da çökertme kebabı varmış Türkiye'den. 30 yemeğin 6'sı

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz.

haberin başlığı sigara içenlere kötü haber. Yok, bu zam haberi falan değil. Bu plajlarda, açık havada sigara içenlere kötü haber. Gerçi sigara içen birine verilecek en kötü haber, abi sigara içiyorsun. Yani daha kötü ne olabilir ki yani. Peki ama bununla ilgili Antalya, bu arada sigara sağlığa zararlı biliyorsunuz. Şakası yadın yapıyoruz ama o anlamda yapıyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na hazırlanan Antalya, deniz ekosistemini korumak ve çocuklara temiz bir ortam sunmak amacıyla dünyaca ünlü 4 plajında sigara kullanımını yasaklıyormuş. Bu yaz başlayacak olay ve ilk olarak Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park bölgesindeki plajlarda artık sigara içilmeyecekmiş. Bilginiz olsun. Cezalarını da yakında açıklarlar zaten.

0: Ciğer.
1: Bunlar 10 gün önce 15 gün evvel diyorduk ya, ne soğuk ya, hava hala ısınmadı ya, hay Allah falan diye dertleniyorduk. Şimdi de ya, havalar ısınınca diyoruz ki bu ne sıcak ya. Yani insanoğlu tam olarak budur işte zaten. Durumunu mutlu edemezsin. Mutsuz olmak için ilk fırsatı kullanır. Bunu niye söyledim? Hava durumuna bağlayacağım. Aslında hiçbir anlamı yok. Ülkedeki Lodos'la birlikte hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı gölgede 32 dereceye ulaştı. Hala şu an o seviyelerde. Bunun dışında da Marmara bölgesinde güneş hakimken Trakya kesiminde sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da da sıcaklık gölgede 32 dereceye çıktı demiş uzmanlar. Bir de Bursa'daki hava sıcaklığı daha acayip. Orada da bugün hava 35 dereceyi gördü.

Airbnb'yi duymuşsunuzdur. İnsanlar ya boşta olan evlerini ya da evlerinin bir kısmını günübirlik ya da birkaç günlük kiraya veriyorlardı. Danıştay Airbnb veya benzer yöntemlerle evini kiraya verenler için önemli bir karara imza attı diyor. Yüksek mahkeme bu yöntemlerle elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye irade olarak vergilendirileceğini, ticari kazanç olarak değerlendirilmeyeceğini, yani gelir vergisini, geçici vergi, KDV ve konaklama vergisini vergisine tabi olmayacağını söylemiş. Yani orada eğer bu işi yapacaksanız vergiler biraz daha normal olacak. Olmuyor ya hani. Hiçbir şey de değil ya, ama burada bak normale çekmiş Danıştay. Umarım

turizm bir ülkenin en müthiş gelir kaynağı. Yani doğanız için geliyorlar, ülkenizin tarihi için geliyorlar. Ekstra şeyler yapıyorsunuz ama normalde bir şey satmak gibi değil ya, daha kolay. O yüzden en muazzam gelir kaynağı. Bu yıl 18 milyon turist hedeflenirken Antalya'ya 5 ayda gelen turist sayısı şu ana kadar 3 milyon 512 bin 636 olmuş. Havalimanı dış hatta gelen yolcu sayısını ilk sırada Almanlar oluşturmuş. Rusları bekliyordunuz değil mi? Ya niye Ruslar yok? Bir numara hep Ruslar olurdu. Neden yok? Çünkü hepsi Antalya'dan zaten ev aldı, Alanya'dan. O yüzden gidip gelmiyorlar. Mis gibi orada yaşıyorlar. Keşke ben de yaşayabilsem. İkinci sırada Rusya var. Gene bırakmamışlar. Ve üçüncü sırada da İngiltere'de yer almış bu 3 milyon 512 bin kişinin arasında.

Sen program bitti. Sonuna geldik ama gün içerisinde yaptığım hatırlatmayı tekrar yapayım. Karnaval uygulamasını indirip üye olursanız eğer oradan türlü çeşit hediyeler kazanabiliyorsunuz. Bugün söyledik biliyorsunuz. İşte 5000 liralık hediye çekleri, işte ne bileyim power bankler falan filan. Hepsini orada takip ederek yakalayabiliyorsunuz. Karnaval uygulamasını indirip üye olduğunuzda. Bunun dışında zaten uygulamanın içerisinde bir sürü radyo var. 5 tanesi ulusal radyo olmak üzere bir sürü keyfinize yaz akşamlarını geçirmek için keyfinize en uygun radyoyu orada mutlaka bulabilirsiniz. Yarın saat tam 14'te O iş bende yine Süper FM'de olacak. 3 saat boyunca keyifli vakit geçireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Leşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşecek.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Aa bak şimdi listede de görünce hazır aklıma geldi. Bak nasıl denk geldi, listede de aslında karşıma çıkmaz. Bir tane böyle şarkıcı, şarkıcımsı biri var, tamam mı? Şöyle özet geçeceğim hikayeyi. Biriyle birinin çok ağır kritiğini yaptım dün sabah. Dün sabah tabii, evet. Ben yayındayken böyle reklam arasında yazıştık. Ya gördün mü bilmem ne falan filan. O bana bir şey yolluyor, ben ona bir şey yolluyorum falan. Ondan sonra bu kritini yaptığım kişi de bu arada şey, tanınan bir şarkıcı. Onunla başka çok da tanınmayan, hani sizin adını versen mesela tanımazsınız. Öyle birinin, söyleyeyim hadi, dedikodusunu yaptık. Ve ben bu kişiyi böyle nereden baksanız bir 6 senedir 7 senedir falan hiç görmedim. Hiç görmedim. Ne yapıyor, ne ediyor falan filan. Hani fiziki olarak hani yıllardır tanıyoruz birbirimizi de öyle hani merhaba merhaba. Çok böyle aman aman arkadaşım değil o kritiğini yaptığımız kişi. Şuraya bağlayacağım. Dün yayından sonra böyle benim Muhit'te işte şey markete gittim. Alışveriş yapıyorum. Leonları gezerken yandan geldi. Aa Doğan Can dedi. Görüyor musun enerji nasıl çekti? Yemin ediyorum. Orada hemen şeyden bir endişe ettim. Böyle sanki benim sabah 3-5 saat önce yazıştığım şeyler suçüstü yakalanmış gibi. Ne yapıyorsun ya burada dedim. Neyi dedi, ben de burada oturuyor falan. Hiç görmedim seni dedim. O da dedi ki işte falan dedi. Aman dedi, duman dedi. O an ben içimden şey düşünüyorum. Acaba söylediklerimi bir yerden duymuş olabilir mi diye. Bak madem korkacaksın niye dedikodu yapıyorsun değil mi daha önce? Şuraya bağlayacağım. Böyle birileriyle alakalı çok uzun zamandır hiç görüşmemiş olalım, hiç böyle denk gelmemiş olalım. Ben böyle içimden bile geçirsem bir şekilde karşıma onunla alakalı bir şey çıkıyor. Nereye bağlayacağımı bilmiyorum şu an. Öyle aklıma geldi şimdi görünce, burada onu bir anlatayım dedim. Ama zaman doldu işte. İyi reklama gidecektim. O aradaki boşluğu doldurmuş oldum. Öyle yani. Ya şimdi dinliyorsa. O bu saatte hayatta değil, kalkmaz da, ya dinliyorsa gerçekten. Ay senin çenenin bağına be Doğan Can. Şimdi bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Notlarıma baktım. Bayağı da olmuş bu konuyu işlemeyeli. Bu da beni mutlu etti. Tabii ki yayında aslında bir nevi birbirimize de referans verdiğimiz bir konu başlığımız var. Nedir o? Dost kazıkları. Doğan Can bana ne yaptılar biliyor musun? Doğan Can benim 20 yıllık bir dostum vardı. Sen bir gün benimle ilgili arkadaşıyla dedikodusunu yakaladım, dedikodumu yapmış. Markette karşılaştım onunla Doğan Can. Kafasını peynir reyonuna soktum. Falan filan gibi. Böyle hani varsa eğer maruz kaldığınız türlü dost kazıkları buyursunlar. Hayat hepimize türlü sınavlar sunuyor. Bu sınavları da aslında birileri aracılığıyla bize sunuyor. Yani doğrudan hayat bize bir şey yapmıyor. Bizim seçimlerimiz, bizim doğru zannettiğimiz birçok yanlışın tezahürü bizim mücadelemiz haline dönüşebiliyor. Bu sebeple ya benim artık hakikaten dönüm noktam olmuştur bu hadise diye anlatabileceğiniz bir dost kazığı hikayeniz varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir ama özet bir şekilde yazın. 531-785-90-80 dileyenler buradan da yazabilir.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Ali.
1: Hoş geldin Ali.
2: Merhaba.
1: Selam. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım lütfen.
2: Pardon, sanıyordum. Yoldayım, evet. Şu an hemen kenara çektim.
1: Tamam, rahat rahat konuşalım. Tanıyalım Ali, ne iş yaparsın?
2: Ben profesyonel gemi kaynakçısıyım.
1: Oo, radyoyu da kapatır mısın Ali ya? Bütün kuralları ya, herkese tek tek mi söyleyeceğim?
2: Pardon.
1: Haklısınız, yoldaydım. Evet Ali, tamam, bugün dost kazıklarından bahsediyoruz. Nedir başına gelen olay?
2: Evet, kısa bir özet geçmek istiyorum. Bir tankerle, biz petrol tankeriyle İran'a gittik petrol almaya. 7 kişi gittik. Hepsi benim köylüm, arkadaşlarımdı, samim olduklarım. Geldik, İzmit'te bıraktık, tekrar geri dönecektik gemiyle. Geminin kalkış saati geldi. Ben bekliyorum, beni aramadılar. Şirketi aradım. Dediler bir kişi ayrılmak zorundaymış. Onu da beni ekmişler açıkçası.
1: Nerede bıraktılar seni?
2: Yani normalde ben evde bekliyordum. Petrol İzmit'te rafinerde gemi boşaltıp tekrar binip tekrar İran'a gidip petrol alıp gelecektik. O arada ufak tefek tamiratlarını yapıyorduk gemiye.
1: Tamam. Yani seni nerede mahsur bıraktılar?
2: Ben evdeydim. Hani hayat bekliyorum. Beni çağırmadılar. Bir kişi ayrılacakmış. Beni diskalifiye etmişler aralarında. 6 kişi tekrar gemiyle gitmişler. Sonra beni de bir burada İstanbul'da birisi arayıp duruyordu kaynakçı lazım diye. Ben de gittim oraya. İyi ki de gitmişim. O benim büyük hayatımın dönüm noktası oldu. Çünkü normalde görmeyeceği aylıkçı çalışıyordum kaynakçı olarak. Orada Serpantin otellerle, tekstillerle ilgili sistemi
1: çok
2: öğrendim.
1: Daha güzel bir fırsat çıktı karşına oraya gitmediğin için. Güzel işte. Ben, hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. İyi ki o zaman atmışlar o senin kazık olarak değerlendirdiğin şey.
2: Bu sayede dünyayı dolaştım. Bütün dünyaya gittim ondan sonra. Kendi işimi kurdum. Şu anda yani Allah'a şükür arabamı, evimi, her şeyimi aldım. Gayet çok iyi durumdayım.
1: Maşallah. Ne güzel Ali. Valla bak, sen şimdi böyle doğrudan pozitif, hemen o gün böyle bir şeyle karşılaşmışsın da bizim için çok böyle hayra dönen bir hikayesi olmasa da bize kazık atan insanlar bize aslında hayata dair birçok şey öğrettiği için belki kulağa abes gelecek de en çok bizim tadımızı kaçıran, bizi üzen, arkamızdan iş çeviren insanlara teşekkür etmemiz lazım. Çünkü gözümüz açılıyor onlar sayesinde. Neyin ne olduğunu görüyoruz. Biraz tabii paranoyaya bağlıyor insan. Herkese acaba bu da mı şerefsiz gözüyle bakıyorsun belki, ama yine de temkinli olmayı öğreniyorsun.
2: Yok, ben gayet pozitif bir insanım. Hayatımda hep öyle çok kazıklar yedim, borçlar verdim, alamadım, şu bu. Yani önemli değil, hayatta her şeyle karşılaşabiliyoruz.
1: Evet.
2: Ama bu benim çok büyük bir hayat
1: gelişim
2: oldu.
1: Evet, iyi bir kazık olmuş diyelim o zaman. Afiyet olsun abi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Süper FM. Ölüm bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Mustafa hocam, Mela mı dediniz, Mela mı dediniz?
2: 15 yıllık çocukluk arkadaşım beni tanıştırdı. Başka bir kızla arkadaşına beni önce övüp sonra onunla görüştükçe bizi kıskanıp onu kıskandığımı, onun da beni kıskandığını anlatıp bizim aramızı açmaya çalışıp buluşuklarına beni çağırmayıp ailem hakkında bile yalanlar söylemiş. O kız hakkındaki ailevi meseleleri de bana anlatıyordu. Bir gün yine buluşup işte Esra seni istemiyor deyip beni çağırmadılar sonra falan filan. Ay ne kadar uzun ya. Ne oldu? Yeni bir arkadaş buldu. Seni sattı yani özetle. Doğru mu anladık? Bu çok büyük bir şey, kötülük mü acaba, bilemedim. Çünkü şöyle düşünün. Tabii ki hani dostum dediğin insanla artık böyle yıllandıysan böyle şeyler tatsız olabilir de. Yani hepimizin hayatının belli dönemlerinde daha sıkı fıkı olduğu insanlar var. Değişiyor dönem dönem. Atıyorum benim 10 sene önce çok sık görüştüğüm insanlar şu an ayda yılda bir gördüğüm insanlar haline dönebilir. Hepimizin hayat seyri farklı ilerleyebiliyor. İş, güç, belki evlilik oluyor, belki başka şehirlere gidiliyor. İşte türlü türlü sebeplerden uzaklaşabilirsin. Ama doğrudan bir planlı, niyetli bir kötülük yapmadıysa ona kazık diyebilir miyiz acaba?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, günaydın.
3: Günaydın.
2: Adım Ajda. İstanbul'dan arıyorum.
3: İstanbul'dan kim? Ajda mı?
2: Ayla.
3: Ayla, hoş geldiniz. Araç kiti ya da hoparlörle konuşuyorsunuz muhtemel, o yüzden biraz zor anlıyorum.
2: Evet, araç kitiyle konuşuyorum. Muhasebeciyim, önce onu söyleyeyim.
3: Tamam, ben de önce şu şarkıyı çalayım. Kolay gelsin. Peki Ayla Hanımcığım, nedir acaba dost gazı hikayemiz?
2: Şimdi aslında şöyle anlatayım. Benim çocukluğumdan itibaren birlikte olduğum bir arkadaşım vardı. Aile hayatlarımızı, arkadaşlarımızı, tabii ki de genç kız olduğumuz için erkek arkadaşlarımızı, her şeyimizi biliyorduk.
3: Tamam.
2: Belli bir süre sonra yaşadığı ilişkilerde ve evliliğinde sorun yaşadı. Ben de hayat desteği vermeye çalışıyorum. Ama ilerleyen sürede öğrendim ki bu sevgili can dostum benim bütün erkek arkadaşlarımı, bütün akrabalarımı aramış ve erkek arkadaşlarımla bilimum ilişkilere girdiğini öğrendim. Ve sonrasında da ben olmaya çalıştığını fark ettim. Ailemde ve diğer tarafta benim ona destek olmaya çalıştığım her şeyi bana karşı kullandığını öğrendim. Tabii ki bu tek taraflı değil. İlişki kurduğu ve diyalog sağladığı eski erkek arkadaşlarım da bu konuda suçlu.
3: Peki bir dakika, eski erkek arkadaşlarım detayını verdiğin için soruyorum sana. Uyduruyorum, 5 sene içerisinde diyelim ki görüştün sen 3 kişiyle. Bu 3 kişiyle eş zamanlı onlara yürümüş mü, yoksa onlarla senin ilişkin bittikten sonra mı onlara yazmış?
2: Bittikten sonra. Benim bütün eski erkek arkadaşlarım ne kadar da kıymetlilerse, nasıl bir özellerse artık bilmiyorum.
3: Senin elindeydi ya bacım.
2: Evet, sonuç olarak böyleydi. Yani bayağı uzunca bir süre, hani bunu sonradan da fark ettim. Fark ettiğinde ne yaptınız diyeceksiniz. Hiçbir şey yapmadım. Üzüldüm mü? Tabii ki üzüldüm. Ama sonuçta şöyle, artık benim gezdiğim ayrı, eğlendiğim ayrı, okuduğum ayrı, dertleştiğim ayrı, ama dost kısmında artık hiçbir kimsem yok.
3: Yani hala bu kişi hayatında ama eski yerinde değil. Doğru mu anladım?
2: Tabii ki yani.
3: Peki bunu keşfettiğinde kaç yaşındaydınız?
2: Bundan 3 sene önceydi ve ben şu anda 47 yaşındayım.
3: Ama neden peki ben bunlardan rahatsız oldum, bunun bende hiç makul bir açıklaması yok, dolayısıyla artık seninle görüşmüyorum

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Denizli'den Yasemin.
2: Hoş geldin Yasemin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Çalışıyorum. Ben atanamayan coğrafyacıyım.
2: Ha, konuşmuştuk galiba.
3: Evet, birkaç defa konuştuk.
2: Peki gelelim mevzuya. Ne geldi başına? Dost kazığı bugünün konusu.
3: Valla az önceki abinin bir benzeri diyelim.
2: Aha, ne oldu?
3: Şöyle, ben 2002 yılında üniversite sınavını kazandım. Aynı gittiğimiz dershanenin hafta sonu bölümünde ben mezun gruptaydım. Kız hafta sonu grubundaymış. O da aynı bölümü kazandığı için bizi rehberlik öğretmenimiz tanıştırdı. Bakın, siz aynı sınıfta olacaksınız. Hani birlikte arkadaş olun birbirinize. İyi, tamam. Ondan sonra ailelerimizi tanıştırdık. Kayda falan benim dayımla birlikte, hep onun babası falan, hep birlikte gittik. Kuzenim gilde 4-5 gün kaldık. Birlikte kalacağımızı planladığımız için ev aradık, bulamadık falan. Neyse, sonra o bir şekilde bir yurda yerleşti. Ben İstanbul'da olan akrabalarımın yanında kalmaya başladım. Arkadaşız, görüşüyoruz, memleketliyiz falan, neyse.
2: Kız de hadi okul
3: geri geldik. O süreçte ben Denizli'de inşaat mühendisliğinde okuyan bir zat-ı muhteremle bir ara bir sevgili olmuştum. Ondan sonra bu kişiyle geldikten sonra dershanede çalışmaya başladım. Tekrardan karşılaştık. Tekrardan sevgili oldum.
2: Tamam.
3: Neyse, bu kız da Denizli'de bir kurumda çalışıyor. Artık eve çıkmaya karar vermiş. Dedim madem, hadi gel birlikte kalalım. Tamam. Olur dedi.
2: Senin de o sırada ben... sevgilin var artık. Ve sen de o kızla Denizli'de ev arkadaşı oldun.
3: Evet, ev arkadaşı.
2: Tamam.
3: Ondan sonra bu arada çocuk da üniversiteyi uzattığı için bitirmemiş durumda. Tamam. Cebinin harçlığını, affedersiniz, ayağının çorabına varıncaya kadar ben karşılıyorum.
2: Salak Yasemin.
3: Gerçekten. Yıl 2007, bilmem ne marka, en üst seviye bilgisayarı, okulu bitirsin diye şahsiyete ben o zaman için 3,5 milyar mı ne aldım, sıfır bilgisayar.
2: Salak Yasemin.
3: Bu arada biz evde falan üstü takılıyoruz, görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Bana arkadaşlarım diyor ki, ya bak, bu kızın gözü göz değil, bu kıza dikkat et, bu kız normal değil. Yok diyorum, ben arkadaşıma güveniyorum, o size öyle geliyor, onun yapısı öyle falan, ben böyleyim. Neyse, bizim bir ortam oldu bizim aslında. Ben garip bir yakınlaşma hissetmeye başladım. Lavaboya falan gittim bahanesiyle. Odadan çıkıyorum. Bir fısıldama oluyor. Ondan sonra geri geliyor. Bir ayrışma oluyor gerçekten. Ben huylandım. Neyse, bir süre sonra yatış pozisyonuna geçtik. Şahsiyet salonda yatıyor. Biz de odalarımızdayız. Şeytan beni dürttü. Kalktım, şahsiyetin telefonunu çaktırmadan aldım. Birbirleriyle aylardır olan mesajlaşmalarını açtımlar, canımlar, dilimler. Bu arada kız da bana diyor ki, benim kriterlerim var, benim sevgilim şöyle olmalı, böyle olmalı, bilmem ne. Yalanın biri bin para, bana da diyor ki, sen salaksın, bu çocuğu be istiyorsun, bundan ayrı, sana adam mı yok, bundan bir şey olmaz, bana da o yönden de cevap veriyor. Neyse, sabahleyin İşe gitmek için ikimiz de evden çıkacağız. Ama ben rahatsızlandım gördüklerimden sonra. Dedim, ben işe falan gitmeyeceğim. O da bir dershanede çalışıyordu. O evden çıkarken bunlar ikimiz iyi, hadi ben de çıkayım falan oldu. İkisi birlikte evden çıktı. 3 katlı apartmandan 10 dakikada inemediler. İyice kötü oldu. Akşama kadar yattım. Böyle kusmalar, baş ağrıları, ağlama krizleri. Akşam üstü oldu. Kızın geleceği saati hususlu şey yaparak ben şahsiyeti eve çağırdım. Gel dedim, ben hasta oldum iyice. Beni doktora götür. O da gel. Ondan sonra gelirken kıza güller alıp geldi. benim verdiğim parayla yerden bana
2: arkadaşın hastalandı, geçmiş olsun çiçeği ayağına.
3: Hayır, bana değil.
2: Hayır işte tamam, kıza alıyor. Arkadaşın hastalanmış, geçmiş olsun, ayağını almış.
3: Ne? Geldi bu. Ben hazırlanma bahanesiyle içeri girdim. O esnada onlar da kapıda konuşuyorlardı. Sonrasında o arada gülü falan vermiş bu ona. Ben de dalgınlıkla yapıyormuş gibi hem onun anahtarını hem kendi anahtarımı aldım. İndik aşağıya bir şahsiyetle. Sonra bir yoklanıp dedim, kızın anahtarını da aldık. Şimdi geri çıkamayacağım, sen versene dedim. Bu da fırsatı kaçırmak istemedi. Girdi içeri, ben de sessizce onun arkasından şey yaptım ve kapıda bunları uygunsuz vaziyette arkalarından gittiğimde gördüm. Tabii yıkıldım, bağırı verdim. Ondan sonra kıvrıldı, kıyamet koptu. Sırf arsızlıkla bir ay daha yer bulana kadar benim evimde kalmaya devam etti.
2: Ne? Nasıl ya?
3: Evet.
2: Sen bunları böyle yakaladıktan sonra hala ev arkadaşı olmaya devam ettiniz yani?
3: Hani gidecek yerim yok. Nereye gideceğim?
2: Ya Yasemin, sana ne? Sana ne? Koyacaktın kapının önüne. Ev senin değil miydi?
3: Benimdi.
2: Bak bir şey diyeceğim, dilimin ucuna geldi. Tam diyordum, yemin ediyorum, dava açsan kazanırdın yani bu söyleyeceğim şeyden dolayı.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Derya Bedavacı, 6 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul'da arabesk rüzgarları estirecek.
1: Seni seven kimdi?
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: kördüm.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoş'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Köprü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirilir.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sütlü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

İz bırakananların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 6 Haziran Cumartesi akşamı Jolly Joker Kartal İz Marina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Jolly Joker, 20 yıl

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.